Haydn'ın Rus alt başlıklı Opus 33 Re Majör 6 numaralı Yaylı Çalgılar Dörtlüsünü 2025 West Cork Oda Müziği Festivali'nde sahne alan Marmen Quartet seslendirdi. Gruptan dinleyeceğiniz ikinci eser Mozart'ın Köhel 465 Do Majör 19 numaralı Yaylı Çalgılar Dörtlüsü.

2025 Westcork Oda Müziği Festivali'nde sahne alan Marmen Quartet, Mozart'ın Köhel 465 Do Majör 19 numaralı Yaylı Çalgılar Dörtlüsünü seslendirdi. Festivalde sahne alan bir diğer grup, Chiaroscuro Quartet var sırada. Topluluktan Schubert'in Re minör 14 numaralı Yaylı Çalgılar Dörtlüsünü dinliyoruz.

Schubert'in re minör 14 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü 2025 West Cork Oda Müziği Festivali'nde sahne alan Chiaroscuro Quartet seslendirdi. Programımız yine Franz Schubert'in Goethe'nin şiiri üzerine kaleme aldığı Uzakta Olana başlıklı Lied ile devam ediyor.

Tenor Christoph Bregardien ve piyanist Andreas Schayer, Franz Schubert'in Uzakta Olana başlıklı Lied'ini seslendirdiler. Klasik dönemde Viyana'da ünlü bir piyanist ve besteci olan Marian Martinez'in günümüze ulaşabilen sayılı eserlerinden Do Majör Senfonisi var sırada.

Klasik dönem bestecisi Marian Martinez'in Do Majör Senfonisini Johannes Wildner yönetimindeki BBC Konser Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımızın bu bölümü Joseph Haydn'ın 1797 yılında yayımlanan Mi Majör 44 numaralı piyanolu triyosuyla sona eriyor.

Mozart Trio, Franz Josef Haydn'ın 1797 tarihli Mi Majör 44 numaralı piyanolu triyosunu seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Nocturno gece yayını devam ediyor. 19. yüzyılın Fransız flütçü ve bestecisi Jules Auguste Demerson'un flüt ve piyano için Opus 82 Fa majör 6 numaralı İtalyan konçertosunu ve Sihirli Flüt operasından Papageno'nun aryası üzerine Beethoven'ın cello ve piyano için bestelediği 12 varyasyonu dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne barok dönem bestecisi Johann Heinrich Messer'e ait bir ilahiyle başlıyor. Gradus ad Parnassum, Wiener Hofburgkapelle ve Concerto Palatino toplulukları seslendiriyor.

Johann Heinrich Messer'e ait sonatı Graduzat Parnassum, Wiener Hofburger Kapelle ve Concerto Palatino topluluklarından dinledik. Norveçli besteci Hjalmar Bostrom'un Opus 25 Sol Majör Keman Konçertosu ile devam ediyoruz. Solist Elbjørg Hemsing.

Hjalmar Borgström'un Opus 25 Sol Majör Keman Konçertosunu solist Elbjörg Hemsing ve Leo McFall yönetimindeki Argovia Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Claude Debussy'nin solo piyano için 1904 yılında bestelediği Neşeli Ada başlıklı parça var sırada.

Claude Debussy'nin Neşeli Ada başlıklı parçasını piyanist Roger Woodward seslendirdi. Programımız barok dönem bestecisi Johann Friedrich Fasch'la devam ediyor. Bestecinin korno, obua, keman ve sürekli bas için fa majör dörtlüsünü dinliyoruz.

Johann Friedrich Fasch'ın korno, obua, keman ve sürekli bas için fa majör dörtlüsünü Les Ambassadeurs topluluğu seslendirdi. Pulitzer Müzik Ödülü ilk Afro-Amerikan besteci George Walker'ın yaylı çalgılar için lirik adını verdiği eseri var sırada.

George Walker'ın 1990 tarihli Yaylı Çalgılar İçin Lirik adlı eserini Alpesh Çohan yönetimindeki BBC İskoçya Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Jules Auguste Demerson'un Opus 82 Fa Majör 6 numaralı İtalyan konçertosuyla devam ediyoruz.

Demersmon'un Opus 82 Fa Majör 6 numaralı İtalyan konçertosunu flütte Kristina Vakulova ve piyanoda Inna Aslamasova seslendirdi. Otto Nicolai'nin Windsor'un Şen Kadınları operasından Fenton'un Dinle, Tarla Kuşu Koruda Şarkı Söylüyor başlıklı aryası var sırada.

Tenor Roberto Sacca ve İsviçre Romand Orkestrası Otto Nicolai'nin Windsor'un Şen Kadınlar Operası'ndan bir arya seslendirdi. Mozart'ın Sihirli Flüt Operası'ndan Papageno'nun aryası üzerine Beethoven'ın bestelediği cello ve piyano için 12 varyasyonla devam ediyoruz.

Sihirli Flüt Operası'ndan Papageno'nun aryası üzerine Beethoven'ın bestelediği 12 varyasyonu cellist Antonio Meneses ve piyanist Menahem Presser seslendirdi. Avustralyalı besteci Percy Grainger'ın 1928 yılında kaleme aldığı Kuzey Prensesi'ne başlıklı eserinin solo piyano transkripsiyonu var sırada.

Percy Grainger'ın 1928 tarihli Kuzey Prensesine başlıklı eserinin solo piyano için düzenlenmiş versiyonunu Leslie Howard seslendirdi. Programımız Georg Philipp Telemann'ın Müzik Egzersizleri serisinden 7 numaralı trio ile sona eriyor. Kamerata Köln topluluğundan dinliyoruz.

0: Georg Philipp Telemann'ın Müzik Egzersizleri serisinden 7 numaralı trio'yu Camerata Köln topluluğundan dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında konuştu. Tarım ve hayvancılık sektörüne bir dizi müjde verdi. Kadın ve genç çiftçi kredisi limitinin 5 milyon liraya çıkarıldığını belirtti. Çiftçilerin kendi elektriğini üretmesi için 15 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlanacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ana muhalefetten tarıma fayda gelmeyeceğini ifade etti. Çiftçiyle bütünleşmek, kafaya kasket takmak demek değildir dedi. Sadece tarım ve hayvancılıkta değil, her alanda Türkiye'yi şaha kaldırmak için gayret gösterildiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan terör sorununu çözerek, büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz dedi. Terörsüz Türkiye sürecinin sağladığı güven ortamının spordan istihdama, turizmden ticarete her sektöre olumlu tesiri olduğunu vurguladı. Merakla beklenen Haziran ayı enflasyonu belli oldu.

Aylık enflasyon %0,99 düzeyinde gerçekleşti. Memur ve emekliler için bu yılın ikinci yarısına dair maaş zamları da belli oldu. Buna göre memur ve emeklisine %13,52 zam yapılacak. SSK ve Bağkur emekli aylıkları ise %17,76 artacak. AK Parti'nin meclis başkanlığına sunduğu en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifine göre %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına da uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyeliğine Ömer Fatih Sayan, Ahmet Çağrı İpek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına ise Ahmet Hamdi Atalay atandı. Atama kararları resmi gazetede yayımlandı. Yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye'ye getirilmesi ve bazı vergi düzenlemeleri içeren uygulama ilişkin tebliğ resmi gazetede yayımlandı. Buna göre yurt dışındaki varlıkların 31 Temmuz 2027'ye kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesi mümkün olacak. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir binanın 6. katında patlama meydana geldi. 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Patlama ilişkin soruşturma başlatıldı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel bir kez daha yeni bir parti kurulacağının sinyalini verdi. Ya bir yol bulacağız ya yeni bir yol açacağız dedi. Özel Kastamonu'da Cuma namazı çıkışı konuştu. Öncelikle hukuki yolların tüketileceği yönündeki açıklamasını yineledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dünya vatandaşlığı adı altında emperyalizmin masum bir kavram gibi sunulduğunu söyledi. Bunun millet olma şuuruyla örtüşmediğini ifade etti. Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin oryantasyon programında konuşan Bakan Tekin, "Gideceğiniz okullarda önümüzdeki yüzyılı Türkiye yüzyılı yapmak için çaba sarf edeceksiniz," dedi. İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamane için cenaze töreni düzenlendi. Törene dünyanın dört bir yanından hükümet ve devlet başkanları, üst düzey yetkililerle dini liderler katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, cenaze töreni için gittiği Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. Yılmaz, ABD-İran mutabakatının İsrail tarafından sabote edilmeye çalıştığını hatırlatarak, Türkiye'nin bölgede savaş istemediğinin altını çizdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakereleri ilişkin, "İran ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul etti," dedi. İran Meclis Başkanı Karibaf ise, "ABD'nin Hürmüz Boğazı'na herhangi bir müdahalesine izin vermeyeceğiz," ifadelerini kullandı. Venezuela'da görev yapan Türk ve diğer ülkelerin arama kurtarma ekipleri için teşekkür töreni düzenlendi. Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Türk ekiplere Venezuela kahramanı nişanı takdim etti. Haberleri dinlediniz.

Günaydın değerli TRT Radyo 3 dinleyicileri, renklerin içinden başladı. Ben Uğur Haspolat. Yaklaşık bir saat boyunca müziğin farklı renkleriyle sizinleyim. Sesleri coşkun Umut Oruç devralıyor. Onun kısa albümüne ismini veren çalışmayı dinleyeceğiz. İstanbul Lounge, kendisine has dokunuşlarıyla zenginleştirilmiş lounge ve chill out titreşimleri sunuyor. İstanbul'a bu minvalde bakıyor. Sonra Fani Hodara'nın Aşk Köprüsü'nden gitar ve perküsyon enerjisiyle geçeceğiz. Minerva, pop tonlarını da barındıran açık müzikal ifadelere sahip.

tutkuyla adımlarını atan, nostaljik hayalleri de uyandıran bir Fani Hodara çalışmasıydı Minerva. Benliğindeki yankıları kendisine ait stiliyle anlatan Demir Kerem Atay, onu Elektro Hafız ismiyle tanıyoruz, elektro bağlama kullanarak Anadolu'nun ruhunu psikedelik funk ritimlerine yayıyor. Onofon'un dub düzenlemesiyle bu parça başka bir boyut kazanacak. Ne diyeyim?

Elektro hafız Anadolu müziğinden bazı unsurları elektrikli ve elektronik ritimlerle buluşturdu Ne Diyeyim isimli çalışmasında Onofon'un dub düzenlemesiyle de büyüleyici bir sakinlik, huzur hissi yakaladı parça. İlhan Erşahin, saksafon virtüözünün 1997 tarihli albümünün kapanış parçası Intimacy, ahengin biraz daha zorlandığı keskin kontrastlı bölümleriyle öne çıkıyor.

Karmaşık bir yakınlığın keşfiydi Intimacy, tenor saksafondaki İlhan Erşahin'le birlikte kontrbasta Larry Grenadier, davulda Kenny Wallace'ın yer alıyordu. Çoğunlukla doğaçlamalarla yola çıkan, birçok farklı tarzdan etkilenen grubumuz Ayyuka'nın çalışmalarından biriyle devam ediyoruz. Grubun yerinde duramayan parçalardan oluşan Maslak Halayı albümünden. Beşeriyat.

her parçasının aşka adandığı Fahir Atakoğlu albümü For Love 2020 yılında yayımlandı. Şimdi dinleyeceğimiz parça Fahir Atakoğlu'nun piyanosu ve Uğur Varol'un perdesiz gitarının ortaklığıyla açılacak. Sonra sesler yaylılarla genişleyecek. İlerledikçe Horacio Hernandez'in davuldaki harikaları parçayı yönlendirecek. Day by Day.

Güzel bir Fahir Atakoğlu Uğur Varol düetiyle piyano ve perdesiz gitarın buluşmasıyla başladı. Day by Day, parça ilerledikçe orkestra onlara katıldı. Yaylıların yanı sıra Horacio Hernandez davulları öne çıktı. Farklı kültürlerin, etkilerin bu karışımı hem ilgi çekici hem akılda kalıcı benzersiz bir ses yarattı. Ülkemizin önemli progresif rock gruplarından Necropsy'nin ilk albümü Mi Kubbesi, bu albümdeki büyüleyici seslerden bazıları da bu parçada toplanmıştı. Fok.

Enstrümanların birbiriyle muhteşem uyumu, grup üyelerinin teknik becerileri ve yenilikçi yaklaşımıyla harika bir ilk albüm Mi Kubbesi Fok isimli parçayı dinledik. Şimdi tüm enstrümanlarını Özgür Yılmaz'ın çaldığı bir parçayı dinleyeceğiz. Ayyuka ve Kırıka gruplarının da üyesi olarak bildiğimiz gitaristin ilk resmi solo çalışması Ora albümü 70'li yıllarda 125 santimetre küp hacimli motoruyla dünyayı defalarca dolaşan Osman Gürsoy'un hikayesini anlatan bir belgeselin müziği olarak kaydedildi. Kulübe.

Özgür Yılmaz'ın Ora albümündeki parçaların çoğu Osman Gürsoy'un hikayesini anlatan bir belgeselin müzikleri olarak kaydedildi. 2013 yılında tamamlanmamış bu film için kaydedilen parçalara yine benzer ruh hallerinde bazı parçalar eklenerek albüm 2016'da tamamlandı. Kulübe isimli çalışmayı dinledik. Şimdi Bilal Karaman'ın Manuş Alatürk'a projesi için bestelediği, düzenlediği özgün bir parçayla devam ediyoruz. Gajo Swing.

Gypsy Jazz olarak da bilinen Manuş müziğine olan sevgisi Bilal Karaman'ı bu projeye yöneltti. Manuş Alatıkka projesi ortaya çıktı. Bu özgün parça Gajo Swing'de ise Bilal Karaman gitarlarına Göksun Çavdar klarneti, Baran Say kontrbası, Mehmet Mutlu ve Özgün Bora'nın akustik gitarları katıldı. Touch and Go ve şarkıları Tango in Harlem radyonuzda olacak.

0: is a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels in the world.
1: Zimfira ile devam ediyoruz. Rus müzisyenin dördüncü albümü Vendetta 2005 yılında yayımlandı. Zimfira albümdeki bu parçanın repertuvarındaki ilk blues parçası olduğunu söylemişti. Aslında vokalist blues türünün büyük bir hayranı olmadığını da belirtmişti. Şarkıda ismi de blues olan parçada özellikle davulların klasik sesine veya kendi deyimiyle eski tarzda olan sesine vurgu yapıyor Zimfira. Çalışmadaki klavye partisyonunu caz piyanisti ve aranjörü Ivan Farmakovski icra ediyor. Sonra bir Zekura teklisi, onun TBT Proud'la ortaklığı Gorm bizi karanlık bir dünyaya çekiyor. Bu gergin nabız atışları havayı merak ve endişeyle dolduruyor.

0: GORM, Zikuro ve TBT Proud ortaklığıyla çıkan karanlık, hem etkileyici hem gerilim dolu bir çalışmaydı. Bizi bu renklerin içinden bölümünün sonlarına taşıdı. Ben Uğur Haspolat, başka bir bölümde görüşmek dileğiyle. Müzik hep sizinle olsun, hoşça kalın.
1: Renklerin içinden.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Günaydın sevgili dinleyiciler. Bir Radyo 3 Sabah programıyla daha sizlerleyiz. Bugünkü programı hazırlayan ve sunan ben Neslihan Pakel, teknik yapımda Haluk Aydın'la birlikte müzik dolu bir gün diliyoruz. Bugünkü ilk eserimiz, barok dönem klasik müzik bestecisi George Frederick Handel'in 390 eser sayılı 2 keman ve sürekli bas için Opus 2, 5 numaralı sol minör sonatı. St. Martin in the Fields Akademi Orkestrası'ndan dinliyoruz. Bölümler Larghetto Adagio, Allegro, Adagio, Allegro.

Barok dönem klasik müzik bestecisi George Frideric Handel'in 390 eser sayılı iki keman ve sürekli bas için Opus 2 5 numaralı sol minör sonatını St. Martin in the Fields Akademi Orkestrası'ndan dinledik. Şimdi Johann Sebastian Bach'ın 881 eser sayılı 12 numaralı fa minör prelüt ve fügünü piyano sanatçısı Anton Boldrev yorumuyla dinliyoruz.

Johann Sebastian Bach'ın 881 eser sayılı 12 numaralı Fa minör prelüd ve fügünü piyano sanatçısı Anton Boldrev yorumuyla dinledik. Sıradaki eserimiz Joseph Haydn'ın Opus 25 numaralı Fa minör yaylı çalgılar kuarteti. The Angels Quartet seslendiriyor sizler için. Bölümler Moderato, Menuet, Adagio, Fuga de Soghetti.

Joseph Haydn'ın Opus 20, 5 numaralı Fa minör yaylı çalgılar kuartetini The Angels Quartet seslendirdi. Sıradaki eserimiz Beethoven'ın Opus 40, 1 numaralı Sol majör keman romansı. Bernard Haitink yönetimindeki Royal Concertgebouw Orkestrası ve keman sanatçısı Henrik Schering sizlerle.

Beethoven'ın Opus 40, bir numaralı sol majör keman romansını Bernard Haitink yönetimindeki Royal Concertgebouw Orkestrası ve keman sanatçısı Henrik Schering'den dinledik. Aynı sanatçıları bestecinin bu defa Opus 50, 2 numaralı fa majör keman romansıyla dinleyelim.

Beethoven'ın Opus 50, 2 numaralı fa majör keman romansını Bernard Haitink yönetimindeki Royal Concertgebouw Orkestrası'yla keman sanatçısı Henrik Schering'den dinledik. Bugünkü Radyo 3 Sabah programının sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Neslihan Pakel, teknik yapımda Haluk Aydın'la birlikte müzik dolu bir gün diliyoruz. Tekrar görüşünceye dek, hoşça kalın.

Laterna. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programımıza Charles-Marie Widor'un Opus 72 giriş ve rondosuyla başlıyoruz. Klarinet sanatçısı David Gresham ve piyano sanatçısı Momoko Gresham seslendiriyor.

Klarinet sanatçısı David Gresham ve piyano sanatçısı Momoko Gresham, Charles-Marie Widor'un Opus 72 giriş ve rondosunu seslendirdi. Laterna'nın kolu Agnes Zimmermann'ın Opus 23 sol minör 3 numaralı keman sonatı için dönüyor. Keman sanatçısı Matilde Milvitsky ile piyano sanatçısı Sam Haywood'dan dinliyoruz.

Agnesi Merman'ın Opus 23 Sol Minör 3 numaralı keman sonatını keman sanatçısı Matilde Milvitsky ile piyano sanatçısı Sam Haywood'dan dinlediniz. Programımızın bir başka eseri Leoš Janáček'in Jenufa Operası'nın ikinci perdesinden Salve Regina. Soprano Gabriela Benakova ve František Žirek yönetimindeki Brno Opera Orkestrası ve Korosu seslendiriyor.

Soprano Gabriela Benacova ve František Žirek yönetimindeki Brno Opera Orkestrası ve Korosu, Leoš Janáček'in Jenufa Operası'nın ikinci perdesinden Salve Regina adlı şarkıyı seslendirdi. Programımıza koro düzenlemesini Hofheinz'in yaptığı Gabriel Fauré'nin koro, orkestra, flüt, obua ve klarinet soloları için yazdığı pavanla devam ediyoruz. Flüt sanatçısı Janine Gökeritz, klarinet sanatçısı Darren Bradford, obua sanatçısı Benny Schroeder'le Mark Wilberg yönetimindeki Tabernacle Korosu ve Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Gabriel Fauré'nin koro, orkestra, flüt, obua, klarinet soloları için yazdığı pavanını flüt sanatçısı Janine Gökeritz, klarinet sanatçısı Darren Bradford, obua sanatçısı Ben Schroeder'le Mark Wilberg yönetimindeki Tabernacle Korosu ve Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımızda son olarak Pablo de Sarasate'nin Gounod'un Romeo ve Juliet eserinden uyarladığı Opus 5 Keman ve Orkestra için kaprisini sunuyoruz. Keman sanatçısı Tianma Yang ve Ernest Martinez Izquierdo yönetimindeki Navarra Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

0: Keman sanatçısı Tian Wayang ve Ernest Martinez Izquierdo yönetimindeki Navarra Senfoni Orkestrası, Pablo de Sarasate'nin Gounod'un Romeo ve Juliet eserinden uyarladığı Opus 5 Keman ve Orkestra için kaprisini seslendirdi. Haftaya yeniden buluşabilmek dileğiyle programı hazırlayan Aytül Akalın, teknik yapımda Mehmet Acar, ses kayıtta Ayşe Koyuncu ve ben Zafer Elgin iyi günler dileriz.
1: Laterna.

0: Besteciye ve kadın müzisyene atfedilen yerin niteliği her zaman problemli olmuştur. Bu durum son yıllarda aşılmış gibi görünse de kadınlar açısından uzun yılların verdiği görünmezlik durumunun yarattığı tarihsel tahribat aşikardır. Bu bağlamda programın amacı dünyanın her yerinde farklı müzik tarzlarıyla ön plana çıkmış her yaştan ve değişik kuşaklardan başarılı kadınların müzik yolculuklarına tanıklık ederek eserlerini, performanslarını ve hikayelerini dinleyiciyle buluşturmaktır. Çünkü onların varoluş şekillerinde müzik hikayeleri gizlidir. Sevgili dinleyenler, Başrolde Kadınlar programına hoş geldiniz. Her hafta sanatçılarımızın başarılarını ve müziklerini hem sizlere aktaracağız hem de kendileriyle güzel sohbetler edeceğiz. Başrolde Kadınlar'da bu hafta, geçen hafta olduğu gibi piyanist Ece Sözer bizimle. Ece Hanım tekrar merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Kaldığımız yerden devam edeceğiz sohbetimizi. Geçen hafta aldığınız eğitimleri, müziğe nasıl başladığınızı bize anlatmıştınız. Yine kadınların klasik müzikteki varoluşuyla ilgili fikirlerinizi sunmuştunuz. Bir de Brüksel'de geçirdiğiniz zamandan söz ettiniz ama Türkiye'ye dönme kararını nasıl aldınız, ne zaman döndünüz, neler yaptınız? Biz bunu da sormak istiyoruz.
1: Seve seve anlatayım. Brüksel Kraliyet Konservatuvarı'nda geçirdiğim yıllar benim için hem sanatsal hem de kişisel anlamda çok değerli bir deneyimdi. Dünyanın farklı yerlerinden gelen müzisyenlerle çalışma fırsatı buldum. Farklı bakış açıları kazandım ve çok da yüksek seviyede bir eğitim aldım bu okulda. Mezun olduktan sonra aslında Türkiye'ye dönmeyi özellikle tercih ettim. Çünkü edindiğim bütün bu bilgi ve deneyimi benim sahip olduğum imkanlara ulaşma şansı bulamayan genç müzisyenlerle paylaşmanın önemli olduğuna inanıyordum. Akademiye dönmemin en büyük nedeni buydu aslında. Tabii ki ailemi özlemiştim, ülkemi özlemiştim. Türkiye'ye döndükten sonra akademik çalışmalarımı sürdürdüm ve 9 Eylül Üniversitesi'nde sanatta yeterlik eğitimimi, yani doktora eğitimimi tamamladım. Akademik kariyerimde de oldukça erken yaşlarda önemli adımlar attım diyebilirim aslında. 29 yaşında doçent, 39 yaşında da profesör unvanını aldım. Herhalde o dönemde Türkiye'nin en genç profesörleri arasında yer aldım diye düşünüyorum. Ancak benim için unvanlardan çok daha önemli olan şey yıllar boyunca öğrencilerimin sanatsal gelişimlerine katkı sağlayabilmek oldu. Onların başarılarını görmek bana en az kendi başarılarım kadar mutluluk vermiştir her zaman.
0: Ne kadar güzel. Ece Hanım, bu haftaya sizden dinleyeceğimiz Edward Elgar'ın Smyrna isimli eseriyle başlayacağız. Smyrna ile ilgili bize neler söylersiniz?
1: Smyrna, Elgar'ın İzmir'i ziyareti sırasında İzmir'e duyduğu hayranlıkla bestelediği bir eser. Benim de İzmirli bir piyanist olarak çalmaktan çok keyif aldığım bir eser. Şimdi sizin dinleyeceğiniz kayıt Kıbrıs Bela Paris Festivali'nde seslendirdiğim kayıt.
0: Piyanist Ece Sözer'den dinliyoruz Elgar'ın Smyrna eseri.

0: Piyanist Ece Sözleri, Edward Elgar'ın Smyrna isimli eserinde dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Sohbetimize devam ediyoruz. Biraz sonra Serenat albümünüzden de eserler dinleteceğiz dinleyicilerimize. Öncesinde müziğe yeni başlayanlar için sizden tavsiyeler de dinlemek istiyoruz.
1: Tabii. Aslında bu soruya hem bir piyanist hem de 2006 yılından beri 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda görev yapan bir eğitimci olarak cevap verebilirim. 20 yılı aşkın hocalık deneyimimde yüzlerce öğrencinin gelişimine tanıklık etme şansım oldu. Müziğe yeni başlayanlara verebileceğim en önemli tavsiye sabırlı olmaları olurdu. Çünkü müzik çok uzun soluklu bir yolculuktur. Günümüzde her şeyin çok hızlı olmasına alıştık ama müzikte gerçek gelişim zaman, emek ve tekrar gerektiriyor. Bir diğer önemli konu da disiplin tabii, yine söylüyorum. Yetenek elbette önemli ama benim yıllar içinde gördüğüm şey şu: yetenek sizi bir yere kadar götürüyor ama asıl farkı düzenli ve bilinçli çalışma yaratıyor. En başarılı öğrencilerim her zaman en yetenekli olanlar değil, en istikrarlı çalışanlar oldu. Ve son olarak müziği sevmeyi hiç bırakmasınlar. Çünkü sınavlar, yarışmalar, konserler, elbette bunlar çok önemli ama insanı ayakta tutan şey müziğin kendisine duyduğu sevgi diye düşünüyorum. Eğer o sevgi varsa karşılaşılan zorlukların üstesinden gelmek de çok kolay oluyor.
0: Ve şimdi ise sizden Claude Debussy'nin Ay Işığı isimli eserini dinleyeceğiz. Ay Işığı ile ilgili neler söylersiniz?
1: Bu eser aslında solo piyano için yazılmış bir eser ama çok ünlü olmuş ve başka enstrümanlar tarafından da düzenlenerek çalınmış. Ben de bu eseri İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Flüt Grup Şefi ve aynı zamanda kayınbiraderim olan Sonat Sözer'le birlikte Serenade albümümüzde seslendirmiştik.
0: Hep birlikte dinliyoruz. Piyanist Ece Sözer ve flüt sanatçısı Sonat Sözer seslendiriyor Claude Debussy'nin Ay Işığı isimli eseri.

0: Claude Debussy'nin Ay Işığı isimli eserinde piyanoda Ece sözleri, flütte ise sonat sözleri dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi ise biz Serenat albümünün nasıl ortaya çıktığını sorarak devam etmek istiyoruz programımıza. Nasıl bir albüm ve nasıl ortaya çıktı?
1: Serenade albümü İzmir Devlet Senfoni Orkestrası flüt grup şefi ve aynı zamanda kayınbiraderim olan Sonat Sözer'le birlikte kaydettik. Sonat'la hikayelerimizin pek çok ortak noktası var aslında. Ben Brüksel'de eğitim görürken o da Fransa'da eğitimine devam ediyordu. İzmir Devlet Konservatuarı mezunu o da. Öğrencilik yıllarımızdan beri birbirimizi tanıyoruz. Önce arkadaşlık, sonra da aynı aileden olduk. Yıllar içinde de müzikal birlikteliğimiz güçlenerek devam etti. Birlikte çok konserler verdik. Sonra da repertuarımızı kayıt altına alma fikri doğdu. Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde kaydettiğimiz Serenade albümü dinleyicilerden çok güzel geri dönüşler aldı ve bizi yeni projeler üretme konusunda da motive etti. Şu sıralarda ikinci albüm kaydımız için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Temmuz ayında yeniden stüdyoya gireceğiz ve yeni eserleri dinleyicilerle buluşturmayı hedefleyeceğiz. Bu proje

0: hem aile bağlarımızı hem de yıllara dayanan müzikal dostluğumuzu yansıttığı için benim için çok özel bir yere sahip.
1: Biraz önce Serenad albümünüzden dinlemiştik Ay Işığı isimli eseri. Şimdi ise Haçaturya'nın Adagio isimli eserinde dinleyeceğiz sizleri. Elbette ki flütte yine Sonat Sözer olacak, öyle değil mi?
0: Evet, doğru.
1: Haçaturya'nın Adagio isimli eserinde dinliyoruz.

0: Haçaturyan'ın Adagio isimli eserinde piyanist Ece Sözer ve flüt sanatçısı Sonat Sözer bizimle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. Sohbetimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz Ece Hanım'la. Tabii bir albüm çıkarmak ve aslında o albüm üzerine kafa yorarak bir araya gelmek, bir arada çalışmak çok zor olmalı diye düşünüyoruz. Çünkü birçok ortak noktada ortak bir fikir ortaya çıkarmak gerekiyor. Dolayısıyla Sonat Bey'i çok iyi tanıyorsunuz ve ortak bir fikir alışverişi gerçekleşiyor. Bu anlamda kendinizi şanslı hissediyor musunuz diye sormak isterim.
1: Tabii ki öyle. Bir defa uzun yıllardır birlikte çalışıyor olmamız çok büyük bir avantaj bizim için. Ayrıca ikimiz de Fransız ekolünden geliyoruz ve müziğe yaklaşımımız da birbirine çok benziyor. Zevklerimiz birbirine benziyor. Ve bir bakışta birbirimizin ne istediğini müzikal anlamda hissedebiliyoruz. Tabii ki kayıt süresi bütün bunlara rağmen hiç kolay olmuyor. Ama yine de katlanıyoruz bu zorluklarına. Keyifle bu işin ikincisini yapmak için sabırsızlanıyoruz.
0: Evet, ne kadar

0: 3'tür toplamda diye düşünüyorum. Kaydımızı 2 günde tamamladık ama.
1: Peki, şimdi son eserimize geçelim. Gabriel Fauré'nin Pavan isimli eserinde dinleyeceğiz sizi. Opus 50 Pavan isimli eser. Bu eserle ilgili aktarmak istedikleriniz var mı?
0: Bu da aslında bir orkestra eseri. Flüt ve piyano için düzenlemesini dinleyeceğiz şimdi. Çok dokunaklı bir eserdir. Umarım beğenirsiniz.
1: Piyanist Ece Sözer ve flüt sanatçısı Sonat Sözer'i Gabriel Fauré'nin Opus 50 Pavan isimli eserinde dinliyoruz.

0: Gabriel Fauré'nin Opus 50 Pavan isimli eserinde piyanoda Ece sözleri, flütte ise sonat sözleri dinledik sevgili dinleyicilerimiz. İkinci albüm hazırlığında sanatçı Ece Sözer. Bizler de sohbetimizi gerçekleştiriyoruz. Temmuz'da bir ikinci albüm haberi var, müjdesi var daha doğrusu. Biz başarılarınız daim olsun diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz size programımıza katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Umarım müzik hayatımızda her zaman daha fazla yer bulur. Çünkü müzik sadece bir sanat dalı değil. Bazen zor günlerimizde bize güç veren, moralimizi yükselten, duygularımıza tercüman olan çok özel bir dost. Hepimizin hayatında müziğin ve sanatın daha fazla yer almasını diliyorum. Dinleyen herkese sevgi ve selam.

0: selamlarımı gönderiyorum.
1: Piyanist Ece Sözer, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar dileriz çalışmalarınızda. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
1: Başrolde kadınlarımızın olduğu bu programda haftaya aynı gün ve saatte sizlerle olacağız. Program yapımcımız Zeliha Tekin Şahin, spikeriniz ben Sinem Yıldırım Yalçın. Mutlu bir hafta ve başarı dolu hikayelerde tekrar buluşmak dileğiyle.

0: Görkemli stil. Hazırlayan ve sunan Halit Süha Çelikkıran.
1: Cumartesi sabahında İstanbul Radyosu stüdyolarında hazırlanan Görkemli Stil programıyla bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Radyoları başında bulunan tüm dinleyicilerimize bir öncekinden çok daha güzel bir gün, güzel bir cumartesi sabahı ve keyifli bir program diliyorum. Geçen haftalarda dinlediğimiz Arcangelo Corelli'nin Opus 5, 12 Keman Sonatlık dizisinden yapıtlar dinletmeye çalıştık. Ayrıca bu sonatlar üzerine Francesco Gemignani başta olmak üzere pek çok 18. yüzyıl bestecisinin yaptığı etkileyici uyarlamada yer alıyordu programlarımızda. Böylece yaşamı boyunca Londra'ya bir kez bile ayak basmamış olmasına rağmen dönem Avrupa'sında özellikle de İngiltere'de ne denli popüler olduğunu göstermek istedik. Bu hafta bestecinin 1689 yılında Roma'da basılan Opus 3, 12 Keman Sonatlık serisinden sonatlar dinleyeceğiz. Yani Opus 1 ve Opus 5 serilerindeki yarı yarıya dağılımın aksine kilise sonatlarının sayısının oda sonatlarına nazaran daha fazla olduğu Opus 3 başlıklı koleksiyon.

Barok kemanlarda Ingrid Seifert ve Richard Gwilt, cello'da Charles Madlam ve Archiluta'da Nigel North'un yer aldığı London Barok topluluğunun yorumundan, Arcangelo Corelli'nin Opus 3 12 Kilise Sonatından Grave, Allegro, Adagio, Allegro, Allegro Tempo başlıklı bölümlerden oluşan 5 numaralı re minör keman sonatını dinledik. Corelli'nin 1689 yılında basılan Opus 3 12 keman sonatından oluşan koleksiyonu 1681 yılı basımlı Opus 1 ile aynı başlığı taşımaktadır. Ancak aralarında 3 temel farklılık bulunmakta. Birinci farklılık, Opus 1 içinde görülen 3 bölümlü sonatların Opus 3 içerisinde mevcut olmamasıdır. İkinci farklılık, 1600'lerin başında yazılan keman yapı.

kontrast bölümlerin Opus 3 içerisinde sadece 12 numaralı sonatın birinci bölümünde yer almasıdır. Sonuncu farklılıksa daha sonraları ağır hızlı ağır hızlı ardışık sırasıyla sonatada Chiesa formunun genel yapısını oluşturacak olan sonatların Opus 3 içerisinde daha fazla sayıda bulunmasıdır. Genel bir sınıflama yapacak olursak 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ve 11 numaralı sonatların ağır hızlı ağır hızlı, 1 numaralı sonatın ağır hızlı hızlı hızlı, 6 numaralı sonatın hızlı ağır hızlı hızlı ve 10 numaralı sonatın hızlı hızlı ağır hızlı tempo dizilimindeki kurguda olduğu görülecektir.

Opus 1 içerisinde yer alan sonatların sadece 4 tanesi ağır hızlı ağır hızlı yapısındadır. Oysa bu sayı Opus 3'te 8'e çıkar. Bütün bu istatistiki bilgilere karşın Corelli'nin Opus 3 keman sonatlarında Opus 1'de de mevcut olan bir özellik göze çarpar. Her iki keman sonatı dizisinde de minüye, alemant ve kurant gibi dans müziklerinde olan iki bölümlü yapı kullanılmıştır. Opus 3'ten Fa majör 1 numaralı sonatın 3. bölümü ve Re majör 2 numaralı sonatın 4. bölümü bu özelliklerin görüldüğü en net örneklerdir. Bir diğer benzer özellik ise Opus 1 dizisinde olduğu gibi Opus 3'te de tek solist keman yerine ikinci bir keman kullanımının varlığıdır. Şimdi Corelli'nin 3 numaralı si bemol majör ve 8 numaralı do majör keman sonatlarını dinleyelim. Barok kemanlarda Ingrid Seifert ve Richard Gewalt, cello'da Charles Medlem, org'da Lars Ulrik Mortensen ve Archiluta'da Nigel North'tan oluşan London Barok topluluğu seslendiriyor.

Barok kemanlarda Ingrid Seifert ve Richard Gibbild, cello'da Charles Madlam, ork'ta Lars Ulrik Mortensen ve Archiluta'da Nigel North'tan oluşan London Barok topluluğunun yorumundan, Arcangelo Corelli'nin Opus 3, 12 Kilise Sonatı'ndan 3 numaralı Si bemol majör ve 8 numaralı Do majör olanlarını dinledik. Aynı topluluk elemanlarından şimdi de bestecinin 9 numaralı Fa minör ve 11 numaralı Sol minör keman sonatlarını dinleyelim.

Archie Luther'ın Arjun North'un yer aldığı London Barok topluluğunun yorumundan Corelli'nin Opus 3, 12 kilise sonatından 5, 9 ve 11 numaralı olanlarını dinledik. Corelli'nin 1 numaralı Fa majör keman sonatı diğerleri gibi 4 bölümlü sonatlardan olsa da sadece 3. bölümünün ağır yerine vivace başlıklı hızlı bir tempoda olması sayesinde bugün dinlediğimiz kilise sonatlarından ayrılır. Şimdi bestecinin Opus 3 1 numaralı Fa majör keman sonatını aynı yorumculardan dinliyoruz.

Archie Lutada Nigel North, Barok Cello'da Charles Madlam ve Barok Kemanlar'da Ingrid Seifert'le Richard Gibbelt'in yer aldığı London Barok Topluluğu'nun yorumundan Arcangelo Corelli'nin Opus 3 12 Kilise Sonatlık serisinden 1 numaralı Fa Majör Keman Sonatını dinledik. Böylece bir programımızın daha sonuna geldik. Görkemli Stil programı her cumartesi saat 10.30'da TRT Radyo 3'te. Haftaya yepyeni bir Görkemli Stil programında buluşmak üzere.

0: Hepinize bir öncekinden çok daha güzel ve müzikle dolu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.
1: Görkemli Stil. Hazırlayan ve sunan Halit Süha Çelikkıran.

0: Opus 1.
1: Günaydın sevgili çocuklar, sizlere de günaydın değerli büyükler. Opus 1'den hepinize merhaba. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz İlhan Çınar. Temmuz ayında harika bir tarihsel yolculuğa çıkıyoruz sevgili çocuklar. Müzik tarihinin en özel formlarının başında gelen sonat, Temmuz ayının başlığı. Yaklaşık 400 yıldır müzik tarihinin estetik gelişiminin en özel formudur sonat. Sadece enstrümantal müzik için kullanılan bu form, yüzyıllar geçtikçe müzik tarihinin en önemli türlerinden biri haline gelmiştir. Hemen müzik tarihinin ilk sonatlarından biriyle yolculuğumuz başlasın. Majestelerinin Segbert ve Kornetleri adlı topluluk ilk eserimizi seslendirecek. Segbert trombonun, kornet trompetin atası diyebiliriz. Yani tam da 1500'lerde popüler olmaya başlamış bakır nefesli çalgıların adını almış topluluk. Eserimiz ise dönemin ünlü ork virtüözü ve bestecisi Giuseppe Gabrielli'nin Piyano ve Forte sonatı. Eserle ilgili şöyle bir bilgiye de ulaştım sevgili çocuklar. İki gruptan oluşan toplam 8 enstrüman için yazılmış, ilk çalındığında 4 Segbert San Marco Kilisesi'nin sağında, 4 kornet ise yapının solunda yer almış ve birbirlerine karşı çalmışlar eseri. Haydi dinleyelim.

İtalyan barok dönem bestecisi Giuseppe Gabrielli'nin Piano ve Forte Sonatı'yla sizlere merhaba dedik. Majestelerinin Sackbut ve Kornetleri adlı İngiliz topluluk seslendirdi. Dinlediğimiz eser müzik tarihinin ilk sonatlarından biri olarak kabul edilir. Aslında tarihsel gelişimine baktığımızda bu kısa eseri tam olarak 3 ya da 4 bölümlü bir sonat olarak değerlendirmek zor. Ama biz yine de tarihe geçen adı nedeniyle eserimizi sonat olarak değerlendirelim. Yine İtalya'dayız. Bu kez bestecimiz 1600'lü yılların başında ünlü olmuş bir kemancı Biagio Marini. Dinleyeceğimiz eser ise Per sonat con due corde, yani iki telde çalmak için keman sonatı şeklinde çevirebiliriz. Kemanın yeni yeni popüler olduğu bir dönemde yazılan bu eser dinleyenleri adeta şoka uğratmış sevgili çocuklar. Kemanın iki telle çalınabilmesi o dönemde yaşayan sanatçı ve müzikseverler için devrim niteliğinde değerlendirilmiş. 1629'da Venedik'te yayımlanan Meraklı ve Modern İcatlar adlı kitapta yer almış bu eser. Tek bir bölümden oluşuyor ve o dönemin virtüözite anlayışını baştan yazıyor. Bu güzel eseri İngiliz topluluk Parley of Instruments çalıyor. Topluluk adını 1676 yılında kemancı John Bannister tarafından başlatılan Parley of Instruments konserlerinden alıyor. Parley of Instruments, enstrüman görüşmesi demek. Haydi dinleyelim.

İngiliz topluluk Parley of Instruments, İtalyan besteci Biagio Marini'nin İki Telde Keman Çalmak adlı sonatını seslendirdi. Sonat yolculuğumuz sürüyor sevgili çocuklar. Bu kez radyolarımıza Dario Costello konuk oluyor. Bestecimiz 1600'lü yılların başında ünlü olmuş. Dario Costello eserlerini Sonate Concertante in Stil Moderno...

Dario Costello'nun Modern Stil'de Konser Sonatları albümünden dördüncü sonatla beraberdik. Sevgili çocuklar, şu ana kadar çaldığımız eserler hep Venedik'tendi. Çünkü dönemin en ünlü müzik başkentiydi Venedik. Elbette zirve Vivaldi ama onun müziğini olgunlaştıran hiç şüphesiz az önce dinlediğimiz bestecilerdi. Şimdi sizleri 1600'lü yıllardan 1500'lü yıllara geri götürmek istiyorum sevgili çocuklar. Ünlü San Marco Kilisesi'nde bir gezintiye çıkacağız. Sevgili çocuklar, bu devasa yapının içinde çok ilginç bir özellik vardı. Korolar kilisenin farklı bölümlerinde birbirlerine karşı yerleştiriliyordu. Üstelik kilisenin geniş ve yankılı yapısı nedeniyle eserler mekanın içinde dolaşıyor, yankılanıyor ve biraz gecikmeli olarak duyuluyordu. Peki besteciler için bu durum bir sorun muydu? Tam tersine, bu yankıları ve ses oyunlarını müziğin bir parçası haline getirmeye karar verdiler. Böylece çok karmaşık ve iç içe geçmiş seslerden oluşan müzikler yerine farklı koro gruplarının birbirlerine adeta seslendiği yepyeni bir tarz ortaya çıktı. Bu tekniğe İtalyanca cori spezzati, yani ayrılmış korolar adı verildi. Ve işte bu yöntem daha sonra tüm Avrupa'da ün kazanacak olan Venedik stilinin doğmasını sağladı. Bu yeni müzik anlayışının en önemli öncülerinden biri ise 1527 yılında San Marco Kilisesi'nin müzik yöneticisi olan Adrian Viard'tı. Viard sadece etkileyici eserler bestelemedi. Yetiştirdiği öğrencilerle de Venedik'in müzik anlayışını Avrupa'nın dört bir yanına taşıdı. O kadar önemli biriymiş ki çocuklar, yaşadığı dönemde herkes ona yeni Pisagor diye seslenirmiş. Yıllar sonra bu okuldaki besteciler iki gruba ayrılmış. Bir müzikal ayrılmadan bahsediyorum. Fikirler o kadar hararetli tartışılırmış ki bir yanda tecrübeli ve gelenekçi grup, diğer yanda yenilikçi ve genç grup adeta birbirlerine küsmüş. Bu anlaşmazlık bir toplantıda seslerin iyice yükselmesine neden olmuş. Bu tatsızlığa son vermek isteyen Venedik soyluları genç ve yerel bestecilerin önünü açmaya karar vermiş. İşte bu noktada bir isim diğerlerinden ayrılmış sevgili çocuklar. Ünlü besteci Claudio Monteverdi bahsediyorum. Aslında modern operanın kurucularından biri olarak kabul edilir Monteverdi. Ama bugünkü konumuz sonat olduğu için bestecimizin re minör keman sonatıyla buluşturacağız sizleri. Az önce dinlediğimiz tek bölümlü sonatların aksine bu sonat dört bölümden oluşmakta ve sonatın kimliğini bizlere açıkça yansıtmakta. Claudio Monteverdi Akademisi topluluğu sanatçıları seslendiriyor.

Claudio Monteverdi'nin Re minör keman sonatını Claudio Monteverdi Akademisi sanatçıları seslendirdi. Sonat ve Venedik Okulu yolculuğumuz devam ediyor. Sıradaki konuğumuz Antonio Vivaldi. Aslında Venedik Okulu Vivaldi'nin yaşadığı dönemde müzikal etkisini eskisi gibi sürdüremese de Antonio Vivaldi'nin babasının burada bir kemancı olması, hatta San Marco Kilisesi Orkestrası'nın baş kemancısı olması şüphesiz küçük Antonio'nun en büyük şanslarından biriydi. İlk müzik derslerini de babasından almıştı sevgili Vivaldi. Babası ve 100 yılı aşkın süredir gelişen Venedik stili onun dünyaca ünlü bir besteci olmasına çok önemli katkı sağlamıştı. Bestecimiz müzik tarihinin en büyük kemancılarından biri. Ama ben sizinle çok sevdiğim Mi minör violonsel sonatından bölümler paylaşmak istiyorum sevgili çocuklar. Violonselde Christoph Coin bugünkü son eserimizi seslendiriyor. Haftaya cumartesi sonat dizimizin ikinci bölümüyle birlikte olalım. Sevgiler, hoşça kalın.

Saat 12. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Türkiye'de. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a gelen Şerif'in ziyareti kapsamında bir iş forumu düzenlenecek. İki lider karşılıklı ticaret ve yatırımları ele alacak. Bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarım ve hayvancılık sektörüne bir dizi müjde verdi. Kadın ve genç çiftçi kredisi limitinin 5 milyon liraya çıkarıldığını açıkladı. Çiftçilerin kendi elektriğini üretmesi için 15 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlanacağını söyledi. Türkiye'nin tarımsal hasılası ilk kez 83 milyar doları aşarak rekor kırdı. Türkiye böylece Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sıraya yükseldi. İstanbul'da kuvvetli sağanak başladı. Yağışlar özellikle Avrupa yakasında etkili oluyor. İstanbul Valiliği ile Afet Koordinasyon Merkezi AKOM, İstanbulluları ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yerel dolu yağışına karşı uyardı. Sağlık Bakanlığı yeni bir sağlık hizmet sunum modeli oluşturdu. Bireylere bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik halini geliştirmeye yönelik koruyucu, geliştirici, destekleyici ve rehabilite edici hizmetler verilecek. Bu hizmetler esenlik merkez ve ünitelerinde sunulacak. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla memur ve emekliler için bu yılın ikinci yarısına dair maaş zamları da belli oldu. Buna göre memur ve emeklisine %13,52 zam yapılacak. SSK ve Bağkur emekli aylıkları ise %17,76 artacak. En düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifi de meclise sunuldu. Buna göre %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına da uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü NATO zirvesi öncesi denetimlerini sürdürüyor. Ekipler 9 ilçede denetim yaptı, denetimlerde 450 personel görev aldı. İzmir depreminde annesini kaybeden Down sendromlu milli jimnastikçi Alper Öztürk başarılarıyla Türkiye'yi gururlandırmaya devam ediyor. Öztürk Bulgaristan'da yapılan dünya şampiyonasında tam 7 altın madalya kazandı. Yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye'ye getirilmesi ve bazı vergi düzenlemeleri içeren uygulamaya ilişkin tebliğ resmi gazetede yayımlandı. Buna göre yurt dışındaki varlıkların 31 Temmuz 2027'ye kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesi mümkün olacak. CHP Grup Başkanı Özgür Özel bir kez daha yeni bir parti kurulacağının sinyalini verdi. Ya bir yol bulacağız ya yeni bir yol açacağız dedi. Özel öncelikle hukuki yolların tüketileceği yönündeki açıklamasını yineledi. TCG Oruç Reis Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. kuruluş yılı töreni için New York limanına demirledi. TCG Oruç Reis dünyanın farklı ülkelerinden savaş gemileriyle birlikte yarın deniz geçit törenine katılacak. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendileriyle anlaşmak için adeta can attığını iddia etti. İran'a Hamane'in cenaze töreni için bir hafta izin verdiklerini söyledi. İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamane için cenaze töreni düzenlendi. Törene dünyanın dört bir yanından hükümet ve devlet başkanları, üst düzey yetkililerle dini liderler katıldı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, cenaze töreni için gittiği Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. Yılmaz, ABD-İran mutabakatının İsrail tarafından sabote edilmeye çalışıldığını hatırlatarak Türkiye'nin bölgede savaş istemediğinin altını çizdi. Venezuela'da görev yapan Türk ve diğer ülkelerin arama kurtarma ekipleri için teşekkür töreni düzenlendi. Geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, Türk ekiplere Venezuela kahramanı nişanı takdim etti. Haberleri dinlediniz.

90'dan sonraya hoş geldiniz. Bir cumartesi gününde daha geçmişten bugüne uzanan bir müzik yolculuğuyla 1990 yılıyla başlayan ve günümüze kadar devam eden zaman diliminin müzik hikayesiyle karşınızdayız. Bugün de dünyanın müziği, müziğin de biraz dünyayı değiştirdiği dönemden bahsedeceğiz. O dönemin şarkılarını çalacağız ve o şarkıların öykülerini anlatacağız. Bugün programımızın açılışını 1994 yılından Ranking ve Counting Crows'da yaptık. Her hafta olduğu gibi şimdi yine onun 10 yıl sonrasına gidiyoruz ve Come Along'la Vicky Martinez ve CeeLo Green'i dinliyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Selim Karakaya, teknik yönetimde Mehmet Müyesseroğlu, 90'dan sonra başladı.

düz mantıkla baktığımızda şarkıların hikayeleri konusunda en güvenilir kaynakların elbette her zaman bizzat şarkıları yazan isimler olduğunu düşünüyoruz. Ama bazen bu mantığa çok da güvenmememiz gerekiyor galiba. Örneğin bebek yüzlü anlamına gelen bu şarkı için grup üyeleri o dönemde etraflarında yer alan model arkadaşlarından ilham aldıklarını söylemişler. Ancak turnelerde bu şarkı çalınırken ekrana yansıtılan görüntüler şarkının biraz daha kışkırtıcı bir hikayesi olduğu ile ilgili izlenimler vermiş. Biz yine de onların söylediklerini baz almayı tercih edelim. U2 ve Zooropa albümünden Babyface radyolarınızdaydı. Modellerle ilgili bir hikaye anlatacak bir şarkı arıyorsak ve işin biraz da mizahının peşine düşme niyetimiz varsa yolumuz her türlü bu şarkıya çıkacak. 1991 yılındayız ve Genesis'i dinliyoruz. I Can't Dance.

Mary Jane'in gerçek isim midir bilmiyoruz elbette ama Alanis bu şarkıyı bir arkadaşı için yazmış. Hayali Mary Jane ya da gerçek bilemiyoruz. Herkese karşı güler yüzlü ve iyi niyetli olma çabasına karşın her akşam eve gittiğinde depresif bir ruh haline bürünüyormuş. Alanis Morissette ve Mary Jane radyolarınızdaydı. Yine anlatmak istediği bir derdi olan bir kadın şarkıcı var şimdi karşımızda. Onun seçtiği ana başlıkta oldukça açık ve net, Chrissy bu şarkıda bir anne adına konuşuyor ve metaforlarla süslediği şarkısında söylediklerini herkesin buna göre dinlemesini istiyor. İşte The Pretenders ve I'm a Mother.

Dean Wareham 1990'ların hem en şanslı hem de en şaşkın isimlerinden biri olabilir. 80'lerdeki Galaxy 500 macerasından sonra 90'lara Luna adlı bir grubu kurarak giriş yapan Dean, aslında iyi müzik yapan ve önemli bir kitle tarafından ilgiyle takip edilen biri olmasına rağmen bir türlü o büyük sıçramayı yapamamış gibi görünüyor. Ama sonrasında onun için de sürpriz olan bir destek ünlü Rolling Stone dergisinden geliyor. Dergi, Dean'in grubu Luna'yı daha önce hiç duymadığınız en iyi grup olarak tanımlıyor ve onların Penthouse albümünü 1990'ların en iyi 100 albümünün arasına alıyor. O albümden Chinatown'la Luna radyolarınızdaydı. Rolling Stone dergisinin bu meşhur listesinde Luna'nın 4 basamak üzerinde Nirvana var. MTV Unplugged albümüyle 1994 yılının en büyük müzik olaylarından biri olarak gösterilen Nirvana'yı onların en popüler şarkısıyla ama tabii ki akustik yorumuyla dinliyoruz şimdi. Come As You Are.

Aslında 1969 yılından bir The Turtles şarkısı bu. Biraz başka bir şarkıya dönüşmüş hali gibi olan Salt and Pepper yorumunu hatırlayanlar da vardır elbette. Ama 1996'da yayınlanan bu hali de oldukça iyi liste başarıları yakalamıştı. The Lightning Seeds ve You Showed Me radyolarınızdaydı. Aynı yılda kalmaya devam ediyoruz. 1996'da yayınlandığında biraz plak şirketinin agresif pazarlama kampanyası, biraz da tartışmalı klibi sayesinde çok konuşulan bir şarkıyla devam edeceğiz şimdi 90'dan sonraya. Fiona Apple 2019 ve 2020'de bu şarkının filmlerde ve televizyonda kullanım haklarından doğan kazancının tamamını göçmenlere yardım eden bir kuruluşa bağışlamış. İşte o şarkı Fiona Apple ve Criminal.

1990 yılıyla başlayan ve günümüze kadar devam eden zaman diliminin müzik hikayesiyle karşınızda oluyoruz. Dünyanın müziği, müziğin de biraz dünyayı değiştirdiği dönemden bahsediyoruz. O dönemin şarkılarını çalıyoruz ve onların öykülerini anlatıyoruz. Biz önümüzdeki haftada yine şarkıların tarihe düştüğü notlarla karşınızda olacağız. Bugünkü vedamız 1994 yılından geliyor ve Sleeping in My Car'la Roxette'i dinliyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Selim Karakaya, teknik yönetimde Mehmet Müyesseroğlu. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

0: Barok Saati.
1: TRT Radyo 3'ün değerli dinleyicileri, Barok Saati programına hoş geldiniz. Yapımda Murat Aydoğdu, teknik yönetmen Türkay Güner ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel bir cumartesi günü diliyoruz. Efendim, bu hafta gerek Alman ve gerekse bütün Avrupa müzik tarihinin kilometre taşlarından biri olan Johann Sebastian Bach'ı tanıyacağız ve eserlerinden örnekler dinleyeceğiz. Fakat kuşkusuz böyle önemli bir besteciyi bir programa sığdırmak zor olduğu için iki program yaptık. Bu hafta bu iki Bach programının ilkini sunuyoruz. Johann Sebastian Bach, neredeyse bütün bireyleri müzisyen olarak yetişmiş bir sülaleye mensup olarak 1685 yılında doğdu. Çok küçük yaşta anne ve babasını kaybedince org sanatçısı ağabeyi Johann Christian Bach tarafından yetiştirildi. 15 yaşındayken Lüneburg'daki Matthäus Kilisesi korosuna girdi ve böylece neredeyse ömrünün sonuna kadar sürecek olan kilise müzisyenliği de başlamış oldu. Bach söz konusu olunca sözü azaltmak gerekiyor. Şimdi hep birlikte hayatı kiliselerde organistlik yaparak geçmiş olan Bach'ın Si minör misasını dinleyelim. Philip Herreweg yönetimindeki Collegium Vocale Gent seslendiriyor.

Bağın hayatı Martin Luther'ci Protestan Kilisesi'ne hizmete geçmiştir. İlginç olan bir başka şeyin de Bach'ın Almanya dışına hiç çıkmamış olmasına rağmen hem İtalyan hem de Fransız müzik formlarından örnekler vermiş olmasıdır. Bu örneklerden bir tanesi de Mi Majör Violin Konçertosu'dur. Şimdi Johann Sebastian Bach'ın Mi Majör Violin Konçertosu'nun Allegro'sunu dinleyelim. Eseri Jean Lamon yönetimindeki Tafel Müzik Barok Orkestrası eşliğinde yine Jean Lamon seslendiriyor.

Ama bir kilise organisti olarak kiliselerde görev yaptığı süre boyunca dehası ile kilisenin muhafazakar yapısı her zaman karşı karşıya gelmiş ve bu durum onun görev yaptığı kiliselerden kibarca kovulmasına ve pek çok değişik kiliselerde görev yapmasına sebep olmuştur.

Johann Sebastian Bach daha sonraları Arnstadt orgçuluğa başladı. Fakat orgu kendi kişisel üslubuna göre çalması dolayısıyla kilise yönetimiyle arası açıldı ve kilise yönetiminden sürekli olarak bu çalışınızda cemaati şaşırtıyorsunuz şeklinde eleştiriler almaya başladı ve bu görevi de sona erdirildi. Johann Sebastian Bach'ın çağdaşı org ustası Buxtehude'yi dinlemek ve onun nasıl çaldığını görebilmek için 350 kilometrelik yolu yürüyerek gidip gelmesi ve kendini Buxtehude'nin müthiş icrasına kaptırarak görevini unutup izin süresini geçirmesi bardağı taşıran son damla oldu. Ve bu kilisedeki görevinden de kovuldu. Gerçekten de Bach bu merak, öğrenme arzusu ve dehasının pek çok kez kurban olmuş sıra dışı bir bestecidir. Şimdi söze biraz ara verip Bach'ın Johanna Passion'unu dinleyelim. Eseri şef John Elliot Gardiner yönetimindeki İngiliz barok solistleri seslendiriyor.

Gerçekten de Bach sıra dışı, hatta portede ve sığmayan bir besteciler. Konu Bach olunca sözden çok müzik olması lazım diyerek Johann Sebastian Bach'ın sol majör cello süetinin prelüdünü dinleyelim. Süet her biri aynı tonalite içinde sıralanmış olan dans demeti demektir. Prelüt hemen hemen bizdeki peşrev gibi önden çalınan veya giriş mahiyetindeki çalgı müziğidir. Süet, prelüt, alaman, kurant, sarabant, burre, füg gibi bölümlerden meydana gelir. Şimdi Johann

Bach hiç opera bestelememiştir. Zaten bestecilerinden çok organisti yani org icracılığıyla ün yapmıştır ama kilise kantatları, oratoryolar, missalar, pasyonlar, motetler bestelemiştir. Bach'ın ilginç sayılabilecek bir başka hayat hikayesi vardır. Onun hayat hikayesini ilginç hale getiren detaylar aslında dehasında gizlidir. Çünkü müzik dehası tabiri caizse bir kilisede dikiş tutturmasına mani olmuş, dehası yüzünden zamanına göre yaptığı değişik müzikler sebebiyle görev yaptığı kiliselerden uzaklaştırılmıştır. Yine cello süiti diyelim ve Bach'ın 6 numaralı re majör cello süitinin prelüdünü cellist Henry Schiff'ten dinleyelim.

Darmstadt'taki görevinden ayrıldıktan hemen sonra Mülhausen'deki Blasius Kilisesi'nin orkçuluk görevine başlar. Mülhausen'de kaldığı süre içinde kuzeni

Maria Barbara ile evlenir. Ne yazık ki Blasius Kilisesi yetkilileri de Bach'ı kilise müziğine fazlaca yenilik ve karmaşa getirmekle suçlayarak görevine son verir. Brandenburg Konçertoları Bach'ın en önemli eser dizisidir ve Brandenburg Magrevi Christian Ludwig'e adamış olduğu 6 adet konçerto grosodur. Şimdi Bach'ın 3 numaralı sol majör Brandenburg Konçertosunu dinleyelim. Eseri Karl Richter yönetimindeki Münih Bach Orkestrası seslendiriyor.

Böylece Johann Sebastian Bach'a ayırdığımız iki bölümlük barok saatinin ilk bölümünü tamamlayarak bu haftaki barok saati programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelecek hafta Bach'ı anlatmaya devam edeceğiz. Yapımda Murat Aydoğdu, teknik yönetmen Türkay Güner ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya güzel bir cumartesi günü diliyor ve sizlere Johann Sebastian Bach'ın ünlü tokatasıyla veda ediyoruz. Eseri organist Carl Richter seslendiriyor. Hoşçakalınız.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

ses örgüsü, müziğin dokusu,

Değerli dinleyenlerimiz, bu yıl 100 yaşına basan besteciler kervanında sıradaki ismimiz Hans Werner Henze. 20. yüzyıl müziğinin bize kalırsa en önemli figürlerinden, ancak deyişi ve duruşuyla nevi şahsına münhasır üretimiyle, dahası benimsediği toplumsal ve siyasi yönelimleriyle çiğ müzik piyasasının ya da endüstrisinin hemen bir çırpıda şampiyon yapmaya yelteneceği, her fırsatta lanse edeceği, böylelikle daha geniş kitlelerin içeriğine bakmadan bayraktarlığını yapacağı isimler arasında yer almıyor. Bu da onu ve yapıtını bir kat daha değerli kılıyor. Daha önceki bölümlerimizde Henze'nin çeşitli türde yapıtlarına, başta vokal eserleri, gitar müziği gibi üretimlerine yer verdiğimiz 3 yapımımız olmuştu. Dolayısıyla takipçilerimizin yabancısı olmadığı bir isim. Kiminki olursa olsun, ama hele de Henze'ninki gibi koskoca, onca alacalı bir hayatı iki paragrafa sığdırmak zaten mümkün değil. Sadece şöylesi bir çerçeve çizelim. İki büyük savaş arası Almanya'sına doğmuş, bundan tam 100 yıl, 3 gün önce. Tüm hayatı bu gerilim içinde şekillenmiş. Ülkesinin siyasi ve insani günahlarıyla yüzleşmeyi, bunlara karşı tavır almayı ilke edinmiş. Sadece savaş esnasında değil, ardından gelen oluşumlarda da genel akımlara mesafeli durmuş. Kendi dilini, deyişini, deyim yerindeyse kazma kürekle savunmuş. Dolayısıyla savaş sonrası yeniden kuruluş raddesinde de bunun köprülerini tutan aktörler ve peşlerinden giden camialar tarafından dışlanmış. Dünyanın diğer dışlanmışlarıyla, ezilmişleriyle birlikte saf tutmayı seçmiş. Bakmış, Merkez Avrupa'nın neme lazımcılığı, kibri ve statüko korumacılığına ters bu eğilimler. Pusulayı önce o dönem herkesin tersine Doğu Almanya'ya, ardından Latin Amerika'ya kırmış. Zaten huzuru da İtalya'nın bir taşra kasabasında bulmuş, ömrünün çoğunu orada geçirmiş. 2012 yılında aramızdan ayrılan bu değerli besteciyi ülkemizde tanıtma gayreti de çeyrek yüzyıldan fazladır bizzat yapımcımız tarafından gösterilmiş. Önemli kültür kurumlarında verdiği seminerler, düzenlediği açıklamalı dinletiler ve akademide yürüttüğü derslerle Hans Werner Henze'nin 20. yüzyıl müziğinin bu ayrıksı ancak kilit isminin coğrafyamızdaki bilinmezliğine karşı bir iki mütevazı adım atmış. Ve tabii sevgili radyomuzda çabaya kitlesellik kazandırmayı sürdürüyor. Değerli dinleyenlerimiz, bugün sizler için seçtiğimiz eser, yaşasaydı 1 Temmuz 2026 günü 100. yaşına basacak olan Alman besteci Hans Werner Henze'den tüm dünya için eşsiz

bir kutlama. Voices, sesler. 1975 tarihli bu şahane eser iki şarkıcı ve çeşitli çalgı grupları için birçok dil, tür, müzik kültürü barışçıl bir biçimde bolca da teatrallik içeren bir kurguda buluşuyor bu son derece alacalı eserde. Şarkıcılarımız ufak tefek, çoğu hakir görülen ya da unutulmuş halk çalgıları da çalıyorlar birbirinden alengirli partilerini söylerken. Metinler. İşte burası da inanılmaz bir çeşitlilik gösteriyor. Herberto Padilla, Ho Chi Minh, Bertolt Brecht, Erich Fried, Heinrich Heine, Giuseppe Ungaretti ve daha nice önemli isim sözlerini vermiş birazdan dinleyeceğimiz şarkılara. Başlangıç biraz zorlayabilir ama sebat edin. Kısa süre sonra o kadar tanıdık gelecek şeylerle karşılaşacak, o kadar kolay benimseyeceksiniz ki eminiz hiç bilmediğiniz bu şarkıları birlikte söylemekten kendinizi alıkoyamayacaksınız. Yapıtımız oldukça hacimli, o yüzden bugün ilk yarısını iki kesite bölerek, önümüzdeki haftada devamını dinleterek tamamını huzurlarınıza getirmek azmindeyiz. Evet, Horst Neumann yönetimindeki Leipzig Radyo Senfoni Orkestrası üyeleri, mezzo-soprano Roswitha Trexler ve tenor Joachim Vogt'a eşlik ediyor. Hans Werner Henze'nin şahane vokal eseri Voices, Sesler.

Sevgili müzikseverler, TRT İstanbul Radyosu'nca hazırlanan Ses Örgüsü programındasınız. Yapımcınız Alper Maral ve mikrofonda ben Ebru Erkekli. Bugünkü bölümümüzün odağında daha 2 gün önce 100. doğum yılı kutlanan istisnai besteci Hans Werner Henze'nin şahane şarkılar dizisi Voices, Sesler var. Bu alacalı şarkıların neredeyse her birinin sözleri başka bir ikonik isim tarafından yazılmış. Herberto Padilla, Ho Chi Minh, Bertolt Brecht, Erich Fried, Heinrich Heine, Giuseppe Ungaretti bunlar arasında öne çıkanlar. Dinlemeyi sürdürüyoruz. Erich

Fried'in Vietnam toplamından aynı adlı şiir üzerine kurulu 42 okul çocuğu var sırada. Devamı da onu aratmıyor olacak. Dediğimiz gibi bugün süremiz el verdiğince bu hacimli yapıtın ilk yarısını sizlerle buluşturabilmeyi umuyoruz. Horst Neumann yönetimindeki Leipzig Radyo Senfoni Orkestrası üyeleri mezzo-soprano Roswitha Trexler ve tenor Joachim Vogt'a eşlik ediyor.

Yazarlar, istisnai besteci Hans Werner Henze'nin 100. doğum yılı münasebetiyle hazırladığımız bölümlerimizin ilkinde az önce bestecinin şahane şarkılar dizisi Voices Sesler'den süremiz elverdiğince geniş bir kesite kulak verdik. Birçok dil, tür, müzik kültürü barışçıl bir biçimde, bolca da teatrallik içeren bir kurguda buluşuyordu bu son derece alacalı eserde. Mahir şarkıcılarımız mezzo soprano Roswitha Traxler ve tenor Joachim Vogt ufak tefek, çoğu hakir görülen ya da unutulmuş halk çalgıları da çalıyorlardı birbirinden alengirli partilerini söylerken. Solistlerimize Horst Neumann yönetimindeki Leipzig Radyo Senfoni Orkestrası üyeleri eşlik ediyordu bu özel mi özel yapıtta. Haftaya kaldığımız yerden devam

ses örgüsü, müziğin dokusu,

Çocuklara uyusunlar, büyüklere uyansınlar diye anlatılan masalların farklı tarzlardan müzikler ve sembollerle buluştuğu Müzikli Masallar her pazar saat 10'da TRT Radyo 3'te.

Merhaba değerli dinleyenler. TRT Radyo 3'te yayınlanmakta olan Ankara Radyosu yapımı Sibirya'dan Karpatlara programında bu hafta Sovyet balesinin fazla tanınmayan ancak sahnelendiği dönemde güçlü dramatik yapısıyla dikkat çeken bir eseriyle karşınızdayız. Rus besteci Dmitri Shostakovich'in imzasını taşıyan 1961 tarihli tek perdelik Genç Hanım

Hanım ve Külhan Bey'i balesini baştan sona sizlerle dinlemek üzere mikrofonda yapımcınız ben Volkan Koray Aytürk, ses kayıt masasında Semahat Çallı ve teknik yapımda Ahmet Engin, önümüzdeki bir saat boyunca radyolarınızdayız.

0: 1918 tarihli Genç Hanım ve Külhan Bey'i başlıklı Sovyet yapımı sessiz filmden uyarlanan bir bale yaratma fikri, besteci Levon Avtomyan'a ait değerli müzikseverler. Partisyonda kullanılan tüm müzikler, Dmitri Shostakovich'in Civata, Altın Çağ, At Sineği ve Duru Akarsu adlı bale partisyonlarından alınma bölümlerden oluşmakta. Librettosu Alexander Belinsky'ye ait olan 7 sahne ve tek perdeden oluşan Genç Hanım ve Külhan Bey'i ilk kez 28 Aralık 1962 tarihinde Küçük Opera Tiyatrosu'nda sahnelenir. Levon Avtomyan aynı baleden senfoni orkestrası içinde bir suite uyarlar. Eserin hikayesi bizzat Rus fütürist şair Vladimir Mayakovski'nin senaryosunu yazdığı ve oynadığı 1918'e tarihlenen sessiz filmden uyarlanır. Yönetmenliğini Mayakovski ve Yevgeni Slavinsky'nin üstlendiği siyah beyaz film, Sovyet şairin İtalyan yazar Edmondo De Amicis'in İşçi Öğretmeni adlı öyküsünden esinlenerek kaleme aldığı senaryoya dayanmakta. 1917 Ekim İhtilali sonrası Rusya'da yaşanan iç savaş nedeniyle kısıtlı imkanlarla çekilen film, geçiş döneminin kaosunu yansıtan kasaba ortamını anlatır. Hikayenin merkezinde Vladimir Mayakovski tarafından yaratılan Külhan Bey'i karakteri yer alır. Filmde Mayakovski'yi heybetli yapısıyla Külhan Bey rolüne büyük bir ustalıkla bürünmüş halde görürüz. Bu rol şair için adeta biçilmiş bir kaftandır.
1: Abi, Agriba, Rusya, Destruk, Krab, Uysakana, Ya Pakabal, Dablüdes, Rusya,
0: Ve Sen Ne Yapabilirdin başlıklı şiirinde Vladimir Mayakovski'nin kendi sesinden yükselen bu sözler, ihtilal sonrası sanatın sert ve şiirsel dünyasından bir kesitti. Genç bir öğretmenin onurunu savunmak için çete üyeleriyle karşı karşıya gelen Külhan Bey'i karakteri, aslında Mayakovski'nin yaşamındaki mücadele ile bir bakıma benzerlik gösterir. Geleneksel sanat anlayışını reddeden fütürist hareketin en güçlü isimlerinden biri olan şair, ihtilal sonrası dönemde bir süre yeni düzenle uyum içinde görünse de zamanla kendini sanat ve birey özgürlüğü üzerinde artan gerilimlerin içinde bulur. Yaşamının son yılları hem kişisel hem de sanatsal bir bunalım sürecine dönüşür ve ne yazık ki sanatçı 1930 yılında hayatına kendi eliyle son verir. Değerli müzikseverler, baleye dönecek olursak, eserin öyküsü bir işçi mahallesindeki sokak manzarasıyla başlar. Hayta, kavgacı ve disiplinsiz bir Külhan Bey'i sokakta belirir. Yetişkinler okuluna ise son derece zarif ve bir o kadar da alımlı genç bir öğretmen gelir. Külhan Bey'in annesi okula gider, öğretmenden oğluyla ilgilenmesini ve onu doğru yola yönlendirmesini rica eder. Ancak sınıftaki öğrenciler haylaz ve kavgacıdır. Genç Külhan Bey'i zamanla öğretmene derin bir sevgiyle bağlanır ve onun etkisiyle değişmeye, daha iyi bir insan olmaya çalışır. Genç kadınsa bu ilgiden ürker. Bir süre sonra Külhan Bey'i arkadaşlarının saygısız davranışlarına maruz kalan öğretmeni savunmak zorunda kalacaktır. Günün birinde yine bir kavga sırasında Külhan Bey'i yaralanır ve genç kadının kollarında son nefesini verir. Şimdi müziklerini Dmitri Shostakovich'in bestelediği ve düzenlemesini Levon Avtomyan'ın yaptığı 1962 yılına tarihlenen Genç Hanım ve Külhan Bey'i balesini icra etmek üzere Mark Gorenstein liderliğindeki Rusya Senfoni Orkestrası radyolarınızda.

TRT Radyo 3'te müziklerini Dimitri Shostakovich'in bestelediği ve düzenlemesini Levon Avtomyan'ın yaptığı Genç Hanım ve Külhan Bey'i balesinden bölümleri dinlemektesiniz. Balenin sahne, park, kavga ve final bölümleriyle devam ediyoruz.

Değerli dinleyenler, bu hafta müziklerini Dmitri Shostakovich'in bestelediği ve düzenlemesini Levon Avtomyan'ın yaptığı Genç Hanım ve Külhan Bey'i balesi ile radyolarınızdaydık. Mark Gorenstein liderliğindeki Rusya Senfoni Orkestrası yorumluyordu. TRT Ankara Radyosu'ndan yapımcınız ben Volkan Koray Aytürk, ses kayıt masasında Semahat Şallı ve teknik yapımda Ahmet Engin, gelecek hafta yeni bir bölümde tekrar sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Esen kalın.

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

Farklı çalgılar için yazılmış konçerto, sonat ve solo eserleri sizlerle buluşturduğumuz Çalgı Serüveni her pazartesi saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Merhaba sevgili dinleyenler, Yankı Sokağa hoş geldiniz. Açılışı İsveçli ikili First Aid Kit ile yapıyoruz. Grup 2014 tarihli Stay Gold albümünde akustik folk geleneğini sıcak analog kayıt estetiği ve güçlü vokal harmonileriyle buluşturuyor. Bu albümden dinleyeceğimiz parça, belirsizliklere rağmen yoluna devam etme cesaretini dingin ama kararlı bir anlatımla taşıyor. First Aid Kit'ten dinliyoruz My Silver Lining.

First Aid Kit'ten dinledik My Silver Lining. Şimdi ABD'ye uzanıyoruz. The Strokes 2013 tarihli Come Down Machine albümünde lo-fi dokular, yumuşatılmış gitar tonları ve alışıldık enerjisinden daha içe dönük bir prodüksiyon anlayışıyla dikkat çekiyor. Bu albümden çalacağımız parça kader ile tesadüf arasında salınan ilişkileri hafif puslu bir atmosfer içinde anlatıyor. The Strokes'tan dinliyoruz Call It Fate, Call It Karma.

The Strokes'tan dedik, Call It Fate, Call It Karma. Şimdi İngiltere'deyiz. Editors 2013 tarihli The Weight of Your Love albümünde geniş gitar katmanları, güçlü davul prodüksiyonu ve sinematik yükselişlerle grubun en atmosferik kayıtlarından birini sunuyor. Dinleyeceğimiz parça, insanın kendi karanlığıyla yüzleşmesini yoğun ama zarif bir ses dünyasında ele alıyor. Editors'dan dinliyoruz, Two-Hearted Spider.

Editors'dan dinledik Two-Hearted Spider. Yayınımız İsveçli sanatçı Lonnie Deer ile devam ediyor. Lonnie Deer, 2021 tarihli A Lantern and a Bell albümünde katmanlı vokal düzenlemeleri, organik enstrüman kullanımı ve geniş boşluk hissiyle son derece kişisel bir kayıt estetiği kuruyor. Dinleyeceğimiz parça, gündelik hayatın küçük ayrıntıları içinde saklanan kırılgan duyguları sakin bir anlatımla görünür kılıyor. Lonnie Deer'den dinliyoruz, Trifles.

Lonely Deer'den dinledik Trifles. Şimdi İrlanda'ya uzanıyoruz. Villagers 2012 tarihli Awayland albümünde folk ile çağdaş indie üretimini incelikli düzenlemeler ve dinamik prodüksiyon anlayışıyla buluşturuyor. Dinleyeceğimiz parça beklenen cevapların gelmediği zamanlarda insanın kendisiyle kurduğu sessiz diyaloğu anlatıyor. Villagers'dan dinliyoruz Nothing Arrived.

0: Villagers dinledik, Nothing Arrived. Şimdi 1960'ların İtalya'sından devam ediyoruz. Luigi Tenco 1967 tarihli bu klasik kaydında sade orkestrasyonu ve doğrudan anlatımıyla İtalyan cantautore, yani aslında şarkıcı, şarkı yazarı geleneğinin en unutulmaz örneklerinden birini bırakıyor. Dinleyeceğimiz parça, umut ile hayal kırıklığı arasında sıkışmış bir kuşağın duygusunu kişisel bir aşk hikayesi üzerinden aktarıyor. Luigi Tenco'dan dinliyoruz, Ciao Amore, Ciao.
1: La solita strada bianca con...

Luigi Tenco'dan dinledik Ciao Amore Ciao. Şimdi Kanada'ya geçiyoruz. Crazy Ford 2014 tarihli Indian Ocean albümünde soul, folk ve country etkilerini analog kayıt estetiğiyle buluşturuyor. Doğal oda ambiyansı ve sıcak ritim grubu parçaya neredeyse canlı performans hissi kazandırıyor. Dinleyeceğimiz şarkı mevsimlerin değişimiyle birlikte insanın iç dünyasında yaşanan dönüşümleri anlatıyor. Crazy Ford'dan dinliyoruz September Fields.

Crazy for Dantnedik, September Fields. Şimdi yeniden ABD'ye uzanıyoruz ve Laura Pergolesi'yi sahne ismiyle LP'yi konuk ediyoruz. LP 2014 tarihli Forever For Now albümünde güçlü vokal tekniği, geniş dinamik yapı ve akustik temelli düzenlemelerle çağdaş pop ile folk arasında kendine özgü bir denge kuruyor. Bu albümden seçtiğimiz parça geçiciliğin içinde kalıcı olanı arayan umut dolu bir anlatı sunuyor. LP'den dinliyoruz Forever.

LP'den dinledik Forever For Now. Şimdi Kanada'ya dönüyoruz. The Be Good Tanyas 2003 tarihli Chinatown albümünde Amerikana geleneğini yalın düzenlemeler ve 3 sesli vokal harmonileriyle yeniden yorumluyor. Ünlü şarkı yazarı Townes Van Zandt'in bu klasiğini hayatın yorgunluğu ve vazgeçmişlik hissini gösterişsiz ama derin bir sadelikte aktarıyor. The Be Good Tanyas'dan dinliyoruz Waiting Around to Die.

The Be Good Tanyaz'dan dedik Waiting Around to Die. Şimdi Türkiye'ye dönüyoruz. Mazhar Fuat Özkan 1984 tarihli Ele Güne Karşı Yapayalnız albümünde güçlü vokal harmonileri, akustik gitar dokuları ve zarif düzenlemeleriyle Türk pop müziğinin en kalıcı kayıtlarından birini üretiyor. Bu albümden seçtiğimiz şarkı yalnızlığı bir eksiklik değil, insanın kendiyle kurduğu uzun soluklu bir arkadaşlık gibi anlatıyor. Mazhar Fuat Özkan'dan dinliyoruz. Yalnızlık ömür boyu.

Mazhar Fuat Özkan'dan dinledik, Yalnızlık Ömür Boyu. Şimdi Fransa'ya uzanıyoruz. Charles Aznavour, 1961 tarihli Je Aime Voyage Déjà albümünde şanson geleneğinin şiirsel anlatımını zengin orkestrasyon ve benzersiz yorumuyla buluşturuyor. Dinleyeceğimiz parça, aşk ile savaşın birbirinden hiç de uzak olmadığını zarif ama hüzünlü bir dille anlatıyor. Charles Aznavour'dan dinliyoruz, L'amour et la guerre.

Charles Aznavour'dan dinledik L'amour et la guerre. Şimdi yeniden İsveç'teyiz. Christian Kellwander 2007 tarihli I Saw Her From Here, I Saw Here albümünde derin vokali, açık akortlu gitarları ve doğal kayıt estetiğiyle İskandinav folk geleneğine çağdaş bir yorum getiriyor. Dinleyeceğimiz parça doğanın sessizliği içinde insanın kendi geçmişiyle karşılaşmasını anlatıyor. Christian Kellwander'den dinliyoruz While the Birches Weep.

Christian Kael van der'den dinledik While the Birches Weep. Şimdi ABD'ye dönüyoruz. Cigarettes After Sex 2017 tarihli bu teklide solist Greg Gonzalez'in son derece yakın mikrofonlanmış vokalleri, yumuşak gitar dokuları ve yoğun reverb kullanımıyla grubun ayırt edici atmosferini kuruyor. Bu albümden dinleyeceğimiz parça sevginin en sakin ve en kırılgan hallerinden birini neredeyse fısıltı düzeyinde aktarıyor. Cigarettes After Sex'ten dinliyoruz Sweet. Watching.

Cigarettes After Sex dinledik, Sweet. Yayınımızın sonunda şehrimiz İstanbul'a dönüyoruz. Can Güngör, 2014 tarihli Ben Oradaydım Zaten Silik Düşler kaydında yalın gitar düzenlemeleri, sıcak analog tınılar ve son derece doğal vokal yaklaşımıyla çağdaş Türkçe alternatif müziğin en içten kayıtlarından birini sunuyor. Dinleyeceğimiz parça, hafızada giderek silikleşen anların yine de insanın içinde yaşamaya devam ettiğini usulca hatırlatıyor. Can Güngör'den dinliyoruz, Silik Düşler. Haftaya

0: Radyo 3.
1: Saat 17.
0: Haberler.
1: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. İkili baş başa görüşmede bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Türkiye ile Pakistan arasında ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alındı. Türkiye-Pakistan İş Forumu İstanbul'da düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in katılımıyla düzenlenen forumda karşılıklı işbirliği fırsatları ele alındı. Sektörel potansiyeller masaya yatırıldı. 5 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaşmada da kararlılık vurgulandı. Pakistan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın sismik gemilerini karşılamaya hazırlanıyor. Pakistan petrol işlerinden sorumlu Enerji Bakanı Pervaz Malik, gemilerin Eylül veya Ekim'de Pakistan kıyılarına ulaşmasını beklediğini söyledi. Sismik gemiler bu yıl Pakistan'da 3 deniz ve 2 kara sahasında petrol ve doğalgaz arayacak. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak etkili oldu. Yollar göle döndü, bazı alt geçitler su altında kaldı. Motosikletler suya kapıldı, araçlar yollarda kaldı. Bazı semt pazarlarıyla tarihi Kapalı Çarşı ve Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nı su bastı. Dünya Bankası verilerine göre Türkiye tarımsal hasılada 83,2 milyar dolara ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Böylece Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sıraya yerleşti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı verileri tarımda tarihi rekor başlığıyla duyurdu. Atasporunda Edirne'de 665. buluşma gerçekleşiyor. Tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde baş pehlivanlık mücadelesi sürüyor. Altın kemerin yeni sahibi yarın belli olacak. İzmir'in Seferihisar ilçesinde 70 yaşındaki Osman Gültaş evinin önünde uyurken ayı saldırısına uğradı. Yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Doğa koruma ve jandarma ekipleri ayı saldırısının yaşandığı bölgede çalışma başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması sürüyor. Bu kapsamda Ankara'da gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in eski özel kalem müdürü Sadık Can Köksal tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba'nın savcılık işlemleri tamamlandı. Can Ağbaba, nüfus ticareti suçu kapsamında tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi. Aynı soruşturmada daha önce de Veli Ağbaba'nın şoförlüğünü yapan Gökhan Cumalı ve Gaffar Çiçek tutuklanmıştı. Venezuela 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2645'e yükseldi. 12.000'den fazla kişi yaralandı. Yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen kişi sayısı ise 68.000'den fazla. Depremlerin ardından günlerdir aralıksız çalışan Türk arama kurtarma ekipleri de kahramanlık nişanıyla onurlandırıldı. İranlılar 28 Şubat'ta ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden eski dini liderleri Ayetullah Ali Hamene'ye veda ediyor. Tahran'da Hamene'nin cenaze töreni düzenleniyor. Hamene'nin naaşı Tahran'dan sonra Kum'a, ardından 8 Temmuz'da Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerine götürülecek. İran'daki son cenaze töreniyle defin işlemi ise 9 Temmuz'da Meşet kentinde gerçekleştirilecek. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a çok ağır darbe vurduk dedi. İran'ın kendileriyle anlaşmak için adeta can attığını iddia etti.

İran'a Hamenei'nin cenaze töreni için bir hafta izin verdiklerini söyledi. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken Vladimir Putin kamuflajlarını giydi, Rus birliklerini ziyaret etti. Luhansk'ın tamamının kontrol edildiğini söyledi. Rusya ayrıca kritik önemdeki Konstantinovka kentinin ele geçirildiğini açıkladı. Ukrayna ise bunu yalanladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de St. Petersburg'daki bir petrol tesisi ile Leningrad bölgesinde bir deniz üssünü hedef aldıklarını açıkladı. Haberleri dinlediniz.

0: Garaj.
1: İyi akşamlar sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Garaj programından hepinize merhaba. Cumhur Özmakinacı'nın hazırladığı bugünkü bölümümüzde Black Rainbows, Unto Others, Year of the God, Green Day, Foo Fighters, Incubus, Dio, Manowar ve Running Wild sizler için hazırladığımız listeden bazı grup ve müzisyenler. Programımızın ilk şarkısı İtalyan topluluk Black Rainbows'un 2023 yılında yayımladığı Super Skull albümünden Superhero Dog Proof. Garajdan sesler yükselmeye başladı bile.

Şarkıcı ve söz yazarı Gabriel Franco tarafından 2017 yılında kurulan Portland, Oregon çıkışlı topluluk Unto Others, 2018 yılında yayımladığı Don't Waste Your Time isimli EP'den Can You Hear the Rain isimli tepkisiyle garajda.

Şarkıcı ve söz yazarı Gabriel Franco tarafından 2017 yılında kurulan Portland, Oregon çıkışlı topluluk Unto Others, 2018 yılında yayımladığı Don't Waste Your Time isimli EP'den Can You Hear the Rain isimli teklisiyle garajda

Rock ve metal türünün bereketli toprakları İsveç'ten çıkan topluluk Year of the God, 2012 yılında yayımladığı Angels Necropolis isimli debut albümünden I'll Die For You isimli teklisiyle radyolarınızda.

Sevgili müzikseverler, Garaj programı hakkında düşüncelerinizi, eleştirilerinizi, önerilerinizi ve isteklerinizi sosyal paylaşım sitesi X'te Garaj Rock adresine gönderebilirsiniz. X adresimiz Garaj Rock'a mesajlarınızı bekliyoruz. Garaj'ın ikinci bölümünde rotamızı punk rock coğrafyasına çeviriyoruz. Türün en büyük gruplarından biri olan Green Day, Holiday isimli hitiyle radyolarınızda.

Punk rock türünün bir başka büyük grubu var sırada. Kaliforniya'dan tüm dünyaya yayılan The Offspring, 1997 yılında yayınladığı Ixnay on the Ombre albümünden Gone Away isimli teklisiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

Nirvana'nın davulcusu Dave Grohl tarafından kurulan, 30 yılı geride bırakan Foo Fighters, 1997 yılında yayımladığı The Color and the Shape albümünden bir Foo Fighters marşıyla garajda, Everlong.

Sevgili müzikseverler, Garaj programı hakkında düşüncelerinizi, eleştirilerinizi, önerilerinizi ve isteklerinizi sosyal paylaşım sitesi X'te TRT Radyo 3 adresine gönderebilirsiniz. X adresimiz TRT Radyo 3'e mesajlarınızı bekliyoruz. Garaj'ın son bölümünde rotamızı yine güncelliyor ve heavy metal dünyasına doğru yola çıkıyoruz. Wasp, 1989 yılında yayımladığı adını veren The Hatless Children isimli teklisiyle bizi 80'li yıllara götürüyor.

Tüm zamanların en büyük heavy metal vokallerinden biri olan Dio, 1983 yılında yayımladığı Holy Diver isimli unutulmaz albümden bir klasikle TRT Radyo 3 frekanslarında. Don't Talk to Strangers.

Uzun yıllardır çalmadığımız bir grupla garajın son dakikalarına giriyoruz. Şu an 50-60 yaşında olan birçok heavy metal severin bu türle karşılaşmasına vesile olan ve sevdiren Manowar, 1988 yılında yayımladığı Kings of Metal albümünden Kingdom Come isimli hitiyle garajda.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Garaj burada sona eriyor. Bu programı sizler için Cumhur Özmakineci hazırladı. Ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zühal Ergür adına sunucunuz ben Deniz Nuh'un. Hepinize güzel bir cumartesi akşamı diliyoruz. Sosyal

Merhaba değerli dinleyicilerimiz, TRT Radyo 3'te Rakosfer'desiniz. Bu akşam 90'lar ve 2000'ler ağırlıklı bir listeyle ben Sena Özden cumartesi akşamınıza eşlik edeceğim. Wolf Hoffmann'dan Sven Lake yorumunu dinleyerek başladık. Rammstein'dan Haifisch'le devam ediyoruz.

dördüncü stüdyo albümü Love Metal'ı 2003'ün Nisan ayında yayımlamış ve albümden 3 harika tekli çıkmıştı. The Funeral of Hearts, Buried Alive by Love ve şimdi dinleyeceğimiz The Sacrament.

başlıyor ve 88'de İngiltere'de müzik yapmaya başlayan Paradise Lost'tan bir şarkı dinliyoruz. 1997, Sage's Words.

Dinleyicilerimizin seçtiği iki harika şarkıyı ard arda dinleyeceğiz. Önce Angels'la Halloween, hemen ardından Turn the Page'le Metallica, TRT Radyo 3 frekanslarında.

Scorpions 2015'te 18. stüdyo albümü Return to Forever'ı yayımlamış ve albümden We Built This House, Eye of the Storm, Going Out with a Bang ve Rock'n'Roll Band gibi hareketli teklilerin yanında müthiş bir balat çıkmıştı, House of Cards.

Bu akşam Rob Halford'un sesini iki kez duyacağız. Şimdi sanatçının 1999'da şekillendirdiği ve soyadını verdiği grubu Halford'un 2000'de çıkardığı ilk albümünden dinliyoruz. Silent Screams.

Sona doğru ilerlerken ard arda iki şarkı daha bizi bekliyor. Önce God Particle'la Yngwie Malmsteen, ardından Rising From Ruins'le Judas Priest.

TRT Radyo 3'te bir Rakosferi daha birlikte Accept'ten Crossroads'la bitiriyoruz değerli dinleyicilerimiz. Rakosferi ben Sena Özden hazırlayıp sundum. Sesimizi sizlere Mehmet Bahar ulaştırdı. Yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar, iyi hafta sonları.

0: Cazın öteki kahramanları, aranjörler. Hazırlayan ve sunan Hülya Tunça.
1: Merhaba sevgili caz severler. Piyanist, besteci, aranjör ve orkestra şefi Stephen Falk'ın çalışmalarını dinlemeye bu hafta da devam ediyoruz. Grammy ödüllü 35 yaşındaki Falk, 2015 yılından günümüze çalışmalarını artan bir ivmeyle sürdürüyor. Bu çalışmalarının çoğu 2017 yılında kurduğu orkestrasıyla. Ayrıca orkestrasının dışında trompetçi Bijan Watson'la yönettiği bir proje ona Grammy kazandırdı. Generation Gap Jazz Orkestra bu proje ve kendi orkestrasından bazı üyelerin yanı sıra genç kuşak müzisyenlerden oluşuyor. Orkestra kendi adını taşıyan albümünü 9 Eylül 2022'de yayınladı. 2023 yılında en iyi büyük caz topluluğu albümü dalında Grammy kazandı. Falk'ın bestelerinin de yer aldığı albüm, düzenleme açısından en iyi projelerinden biri. Albümü dinlemeye Falk'ın I've Got Algorithm adlı uptempo post-bop bestesiyle başlıyoruz. Falk'ın, George ve Ira Gershwin'in I've Got Rhythm adlı şarkısının akorları üzerine yazdığı parçanın solistleri, tenor saksafonda Tom Lover, Chet Befkowitz Brown, Roxy Cross, trompette Mike Rodriguez, davulda Ulysses Owens Jr.

Stephen Fife yönetimindeki Generation Gap Jazz Orkestra, kendi adını taşıyan albümünün açış parçasını seslendirdi. Fife'ın beste ve düzenlemesi I've Got Algorithm. Albümün ünlü konuysa günümüzün en iyi şarkıcılarından Curtailing. Fife'ın düzenlemesiyle söyleyeceği parça, Manhattan Transfer'dan Janis Siegel, Cheryl Benton'in bestesi Sassy. Ek sözler Erling'e ait. Alto saksafon solo da Christopher McBride. TRT Radyo 3'te İstanbul Radyosu yapımı Cazın Öteki Kahramanları aranjörler devam ediyor.

Steven Fife yönetimindeki Generation Gap Caz Orkestra eşliğinde Curtailing, Sessie adlı Manhattan Transfer parçasını söyledi. Alto saksafon solosunu Christopher McBride yapıyordu. 2022

1962 yılında yayınlanan ve orkestranın adını taşıyan albümün en çarpıcı folk düzenlemelerinden biri de Sting'in parçası Until. Koralle başlayan parça, akustik gitarda Will Graham ve orkestranın girmesiyle özgün 6-8'lik tempo ile devam ediyor. Kurt Elling'in parçaya kattığı tempo ve duygu bir kez daha usta bir şarkıcı olduğunu kanıtlıyor. Piyanoda Falk'ın solosunu duyuyoruz.

Kurt Elling, Generation Gap Caz Orkestra eşliğinde söyledi bu Gözde Sting parçasını, Until. Düzenleme ve piyano solo Stephen Falk'a aitti. Grammy ödüllü orkestranın aynı adlı albümünde yer alan Falk bestelerinden biri de Scenes from My Dreams. Falk'ın müzikal şarkılarını anımsatan bu swingli parçasında tek soloyu tromboncu John Feacock yapıyor.

Trombonda John Feacock ve Generation Gap Caz Orkestra seslendirdi. Stephen Fyfe'ın beste ve düzenlemesi Scenes from My Dreams. Fyfe'ın albümde yer alan ilginç bir düzenlemesi. Robert ve Kristen Anderson Lopez'in 2017 yılında Coco animasyon filmi için yazdığı şarkılardan Remember Me ya da diğer adıyla Requiem. Flügelhorn'da Bijan Watson, akustik gitarda Will Graham.

Remember Me, Coco animasyon filminin bu ana temasını Stephen Falk'ın düzenlemesiyle Flügelhorn'da Bridget Watson, akustik gitarda Will Brown ve Generation Gap Jazz Orkestra seslendirdi. Orkestranın kendi adını taşıyan albümde yer alan Falk'ın bir diğer düzenlemesi ise Huey Masekela'nın bestesi Dollars Moods. Masekela bu parçayı Güney Afrikalı piyanist Abdullah İbrahim için yazmıştı. 15 Haziran 2026'da yaşamını yitiren Abdullah İbrahim'in asıl adı Adolf Johannes Brandt ya da kısaca Dollar Brandt'ti. Falk'ın swingli ve arada vals düzenlemesinde soloları, trompette Sean Jones, piyanoda Falk yapıyor. TRT Radyo 3'te İstanbul Radyosu yapımı Cazın Öteki Kahramanları aranjörler devam ediyor.

Stephen Fife'ın düzenlemesiyle Hugh Masekela'nın Dollars Mood adlı bestesini dinledik. Horace Silver'ın Latin Bop bestesi Nick Hastream, Stephen Fife'ın favorisi. Daha önce Kinetic albümü için düzenlemişti. Generation Gap Jazz Orkestra için de aynı düzenlemeyi kullanmış. Sololarda, trompette orkestranın diğer şefi Bijan Watson, piyanoda Fife,

Stream. Horace Silver'ın 1954 yılına ait bu gözde parçasını Stephen Falk'ın düzenlemesiyle Generation Gap Jazz Orkestra seslendirdi. Soloları trompette Bijan Watson, piyanoda Falk, davulda Ulysses Owens Jr. yapıyordu. 9 Eylül 2022'de yayınlanan ve orkestranın adını taşıyan albüm Stephen Falk'ın Blues in a Second adlı bestesiyle sona eriyor. Parça bir trompet zirvesi. Bu uptempo blues'un usta solistleri ise trompetlerde Sean Jones, Bijan Watson, Tanya Darby, Mike Rodriguez, Danny Janacucci.

Stephen Fyke yönetimindeki Generation Gap Caz Orkestrası'nın kendi adını taşıyan abiminden dinlediğimiz son parçaydı. Fyke'ın bestesi Blues in a Second. Trompet sololarını Sean Jones, Bijan Watson, Tanya Darby, Mike Rodriguez ve Danny Gianacucci yapıyordu. Gelecek hafta da Stephen Fyke'la buluşacağız. Hoşça kalın.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hepinize merhaba. Mikrofonun başında programı hazırlayan ben Gökçe Bilgiç. Beyaz Perde'nin ritminde bu hafta vizyona giren yepyeni filmleri ve sinema dünyasından dikkat çeken gelişmeleri birbirinden güzel film müzikleri eşliğinde konuşacağız. Önümüzdeki bir saat boyunca sizlerle birlikteyiz. Açılışımızı bu hafta vizyona giren dünyanın en sevilen animasyon karakterlerinden biriyle yapalım. Minyonlar ve canavarlar. Bu kez hiç alışık olmadıkları kaotik bir maceranın içine sürükleniyorlar. Perşembe günü vizyona giren Minyonlar ve Canavarlar, sevilen karakterleri bu defa canavarlarla dolu yeni bir hikayede buluşturuyor. Hollywood'da film yıldızına dönüştükten sonra her şeylerini kaybeden minyonların, dünyayı tehdit eden canavarları durdurmak için yeniden bir araya gelişini konu alıyor film. Serinin ilk filminde çalan şarkıları dinleyeceğiz şimdi. Bee Gees'den You Should Be Dancing, Lynyrd Skynyrd'den Sweet Home Alabama ve Robin Thicke'den My Life şimdi radyolarınızda.

Sinema tarihinin en sevilen süper kahraman filmlerinden biri yeniden beyaz perdede. Tom Holland, Zendaya ve Benedict Cumberbatch'i buluşturan Örümcek Adam Eve Dönüş Yok dün tekrar vizyona girdi. Kimliği açığa çıkan Peter Parker'ın Doctor Strange'den yardım istemesiyle başlayan olaylar çoklu evren kapılarını aralıyor ve üç farklı Örümcek Adam'ı ilk kez aynı filmde bir araya getiriyor. Yeniden vizyona girmesinin iki önemli nedeni var. İlki 31 Temmuz'da izleyiciyle buluşacak olan Spider-Man Brand New Day öncesi hikayenin kaldığı yeri hatırlatmak. İkincisi ise gişe rekorları kıran bu yapımı yaz sezonunda yeniden büyük perdede sinema severlerle buluşturmak. Şimdi filmin müzikleriyle devam ediyoruz. Odyssey grubundan Native New Yorker, Talking Heads'ten I Zimbra ve Bobby Boris Pickett'ın klasikleşen şarkısı Monster Mash radyolarınızda.

Bu hafta vizyonda Virginia Woolf'un 1919 tarihli aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan Virginia Woolf's Night and Day var. Film 1910'lu yılların Londra'sında ailesinin evlilik baskısına rağmen astronom olma hayalinin peşinden giden genç bir kadının hikayesini konu alıyor. Başrolde Hayley Bennett var. Bennett'ın sinema yolculuğu 2007 yılında Hugh Grant ve Drew Barrymore'un başrollerini paylaştığı romantik komedi Music and Lyrics ile başlamıştı. Bu keyifli filmde küçük bir rolle beyaz perdeye adım attı, yıllar içinde bağımsız yapımlardan dönem filmlerine uzanan başarılı bir kariyer inşa etti. Bu filmden şarkılar dinleyelim şimdi. Drew Barrymore ve Hugh Grant'in seslendirdiği Way Back Into Love, Pop Goes My Heart ve Meaningless Kiss radyolarınızda.

Dün vizyona giren Oscar ödüllü yönetmen Sebastian Lelio'nun yeni filmi La Ola, Dalga haftanın en merak edilen yapımlarından. Şili'de 2018 yılında başlayan öğrenci hareketinden ilham alıyor film. Prestijli bir üniversitede müzik eğitimi alan genç bir kadın, kampüste yükselen toplumsal değişim hareketinin parçası olurken hem kendi hayatını hem de geleceğini yeniden sorgulamaya başlıyor. Sebastian Lelio daha önce Muhteşem Kadın filmiyle yabancı dilde en iyi film Oscar'ını kazanmıştı. Kadın karakterleri merkezine alan güçlü hikayeleriyle tanınıyor. Bu kez aynı temayı müzikal anlatımla bir araya getiriyor. Filmin müziklerinden Saka La Voz radyolarınızda.

Vizyondaki filmlerin ardından sinema dünyasından güncel gelişmelerle devam edelim. Uzun zamandır beklenen iki filmden nihayet ilk görüntüler geldi. İki yeni fragman yayınlandı yakın zamanda. İlki animasyon tarihinin en sevilen serilerinden biri olan Shrek 5'in fragmanı. Yıllar sonra Shrek, Fiona ve eşeği yeniden bir araya getiren film serinin 5. halkası ve 2 Temmuz 2027'de sinemalarda olacak.

Şirketin kamuoyundan gizlediği öne sürülen belgeleri merkezine alıyor bu yapım. 9 Ekim 2026'da vizyonda olacak. İlk filmden iki şarkı dinleyelim şimdi. Önce The White Stripes'tan Ball and Biscuit, ardından The Beatles'tan Baby, You Are a Rich Man radyolarınızda.

0: Vizyona giren yeni filmleri, sinema dünyasından dikkat çeken haberleri konuştuk ve beyaz perdenin ritminde bu haftanın sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Gökçe Bilgiç. Haftaya aynı gün ve saatte beyaz perdenin ritmini birlikte tutmak üzere bizler yeniden burada TRT Radyo 3'te olacağız. Sizleri de bekleriz. Hepinize keyifli bir hafta sonu diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.
1: Beyaz perdenin ritmi.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Alfa Rock. Hazırlayan ve sunan Osman Yüksel.
1: TRT İstanbul Radyosu'ndan merhaba, Alfa Rock başladı. Her hafta olduğu gibi bu programda alfabeden bir harf seçiyoruz ve o harfle başlayan rock gruplarını, sanatçıları

Sun 41 bizimle birlikteydi. Şimdi ise programımıza S harfinden Skillet grubuyla devam ediyoruz. Alternatif rock, hard rock ve senfonik unsurları bir araya getirerek kendine özgü güçlü ve enerjik bir sound oluşturan bu gruptaysa John Cooper ve eşi Corey Cooper Skillet'in demirbaşları olarak öne çıkıyor. Sahne performansları ve duygusal temalarıyla da dikkat çeken Skillet, modern rock sahnesinin en istikrarlı ve tanınan gruplarından biri olarak kabul ediliyor. The Resistance, Hero ve Commodus'a gruptan seçtiğimiz şarkılar. TRT Radyo 3 frekanslarında dinliyorsunuz.

Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, Alfa Rock'tasınız ve Skillet bizimle birlikteydi. Şimdi ise programımıza S harfinden Scorpions'la devam ediyoruz. 1965 yılında Almanya'nın Hannover şehrinde kurulmuş olan efsanevi rock grubu Scorpions, hard rock ve heavy metal türlerinin en önemli temsilcilerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Klaus May'nin güçlü vokalleri ve Rudolf Schenker'ın etkileyici gitar riffleriyle yarım yüzyılı aşkın kariyerlerinde sayısız dünya turnesiyle sahnelerde fırtına gibi esmeye devam eden Scorpions'tansa bugün seçtiğimiz eserler Born to Touch Your Feelings, Believe in Love, Lorelei ve The Good Die Young. Keyifli dinlemeler.

Scorpions bizimle birlikteydi. Şimdi ise sırada Helsinki, Finlandiya'da kurulmuş bir rock grubu olan Sunrise Avenue var. Seymu Haber önderliğinde kurulan bu grupsa Avrupa'da büyük başarı yakalamış ve şarkılarıyla geniş kitlelere ulaşmıştır. Fairytale Gone Bad, Hollywood Hills ve You Can Never Be Ready ise gruptan seçtiğimiz şarkılar oluyor.

Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, Alfa Rock'tasınız ve programımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşırken bugün S harfinden seçtiğimiz son grup Slipknot olacak. 1995 yılında Amerika'da kurulan Slipknot ise sahnedeki maskeli performanslarıyla dikkat çeken bir oluşum. Bugün gruptan kapanış için seçtiğimiz şarkı ise Slipknot'ın en duygusal çalışmalarından Snuff oluyor.

Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, Alfa Rock'ta bugün Sum 41, Skillet, Sunrise Avenue, Scorpions ve Slipknot gruplarını ağırladık ve Alfa Rock sona erdi. Haftaya başka bir harfte görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Saat 22.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le ortak basın toplantısında konuştu. İslamabad mutabakatının küresel ve bölgesel sonuçları olduğuna dikkat çekti. Sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır ifadelerini kullandı. İsrail'in bölgeyi tekrar barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat vermemek gerekiyor dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile telefonla görüştü. Liderler, ikili ilişkileri bölgesel ve küresel konulara ele aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Ansani ile görüştü. İkili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, CHP'nin Türkiye'yi dışarıya şikayet ettiğini söyledi. Güvenilmez olan Türkiye değil, sizin yarattığınız şaibeli siyasetinizdir, dedi. Türkiye'nin zorlu bölgesel şartlara rağmen güvenli bir liman olmaya devam ettiğini vurguladı. CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa ettiğini açıkladı. Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen Beker, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu üzülerek izlemekteyim mesajıyla istifasını duyurdu. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak etkili oldu. Yollar göle döndü, bazı alt geçitler su altında kaldı. Motosikletler suya kapıldı, araçlar yollarda kaldı. Bazı semt pazarlarıyla tarihi kapalı çarşı ve Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nı su bastı. Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun Blok 3 füzesi atış testini başarıyla gerçekleştirdi. Hipersonik hızlara ulaşan füze, hareket halindeki deniz hedefini tam isabetle vurdu. Böylece Türkiye'de ilk kez balistik bir füzeye arayıcı başlık entegrasyonu gerçekleştirilerek seyir halindeki su üstü hedef başarıyla vurulmuş oldu. Venezuela, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2645'e yükseldi. 12 binden fazla kişi yaralandı. Yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen kişi sayısı ise 68 binden fazla. Depremlerin ardından günlerdir aralıksız çalışan Türk arama kurtarma ekipleri de kahramanlık nişanıyla onurlandırıldı. İranlılar 28 Şubat'ta ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden eski dini liderleri Ayetullah Ali Hamane'ye veda ediyor. Tahran'da Hamane için cenaze töreni düzenleniyor. Hamane'nin naaşı Tahran'dan sonra Kum'a, ardından 8 Temmuz'da Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerine götürülecek. İran'daki son cenaze töreni ise defin işlemi ise 9 Temmuz'da Meşhed

0: kentinde gerçekleştirilecek. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a çok ağır darbe vurduk dedi. İran'ın kendileriyle anlaşmak için adeta can attığını iddia etti. İran'a Hamaney'in cenaze töreni için bir hafta izin verdiklerini söyledi. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken Vladimir Putin kamuflajlarını giydi, Rus birliklerini ziyaret etti. Luhansk'ın tamamının kontrol edildiğini söyledi. Rusya ayrıca kritik önemdeki Konstantinovka kentinin ele geçirildiğini açıkladı. Ukrayna ise bunu yalanladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de St. Petersburg'daki bir petrol tesisiyle Leningrad bölgesinde bir deniz üssüne hedef aldıklarını açıkladı.
1: Four.

2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı bu akşam devam ediyor. Saat 20'de başlayan Kanada-Fas karşılaşması Fas'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. Saat 00'da ise Paraguay ile Fransa karşı karşıya gelecek iki mücadele de TRT1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Seyri Sefer günlüğünde dünyanın farklı sahnelerinden rafine ritimlere ve sınırlı sayıda çıkan özel plakların melodilerine doğru seçkin ve sofistike bir yolculuğa çıkıyoruz. Dünya müzik coğrafyasından yepyeni şarkıların derlemesi başlıyor. Programı hazırlayan Mehmet Dinar, ben Hafize Okan, teknik yapım ve yayında katkısı olan arkadaşlarımızla birlikte müzikle dolu bir cumartesi gecesi diliyoruz.

Zihnin uçsuz bucaksız çöllerinde yankılanan antik ritimler rotamızı belirledi. Elektronik müziğin Bristol'lü mistik projesi Dietl'ın rengarenk psychedelic dünyanın keşfedilmemiş köşelerinde seraplarla karışık yürüyüşü canlandı gözümüzde. Sanatçının bir ses coğrafyasının izolasyonunu fısıldayan son albümünden tekinsiz ama bir o kadar da etkileyici parçası Strangeland gecenin ilk melodileri oldu. Seyri Sefer günlüğünde Mayıs ayında bıraktığımız derin işitsel izlerin peşine düşüyoruz şimdi. Tanısal dünyasına ilk adımı attığımız Avustralyalı yapımcı Gavri'nin kısa çaları yeniden konuk oluyor. Sanatçının derin işitsel mimarisi içinde bir başka saklı mekana daha kapı aralıyoruz. İlhamını büyük bir oranda dünyanın dört bir yanındaki çeşitli kültürlerden alan usta ismi bu kez Dislav'la dinliyoruz. Sonraki dakikalarda etnik motifler ve kentsel melankolinin Lübnanlı yapımcısı Muhammed Al-Atati, namı diğer Moğ Türk, adılı betimlemelerden tamamen arındırılmış, içe dönük melodik motifler

müziklerle sürdürüyor geceyi. Sanatçının etnik motifleri ve meditatif melodileri bir ritim omurgasıyla buluşturduğu son çalışmasından Uzak Doğu'nun mistisizmini yansıtan parça Deep Buddha geliyor mikrofona.

Pasifik'in ötesinde funk, neo soul, shoegaze tınılarla kaygısız şıklık tanımını tam olarak hak eden Yeni Zelandalı beşli Leisure bir kez daha sırayı devralıyor. Parçalarında ilk saniyeden itibaren dinleyiciyi güneşli kıyı atmosferine taşıyan beşli, 2023 yılı albümünün Mayıs sonu çıkan özel sürümüyle katılıyor programımıza. Yeniden düzenlenmiş şarkılar arasından The Color of the Sound duyuluyor. Ardından Berlin merkezli avantgarde sanatçı Planning to Rock karakteristik ses paletiyle yeniden sahnelerde boy gösteriyor. Sanatçının 2017'deki en kırılgan döneminde kendi özgün varlığını ve cesaretini kutlamak için yazdığı sembolik çalışması yepyeni bir yaz şarkısına dönüşmüş. 17 Haziran'da raflarda yerini alan çalışma Much to Touch'ın lezzetiyle baş başa kalıyoruz.

yeni albümüyle parlıyor Mavi Sarı Serüvendi. Grubun Mayıs ortası raflarda yerini alan bu albümü, tarihinin en fütüristik duraklarından birini oluşturuyor. Sözü İngiliz ses Alison Limerick'in de işbirliğiyle parlayan çalışma The Girl from Outer Space'e bırakıyoruz. Bir tarafta Londra'da yaşayan Brezilyalı şarkı yazarı Muka, diğer tarafta ise Bossa Nova'nın 50'lerin sonundan bu yana yaşayan efsanesinden biri Roberto Menescal. İşte bu işbirliğinden doğan ve Portekizce karşılığı katıksız güzellik ve iyilik hali olan çalışma geliyor mikrofona daha sonra. İki sanatçının Londra'nın caz sahnesinin esintisiyle Brezilya'nın yumuşak vokalinin birleştiği son albümünden Ladeira'yı dinliyoruz.

Geçtiğimiz ay bir teklisini dinlediğimiz New Jazz müziğin İtalyan sihirbazı Eston Inc. bu teklinin B100'ünde yer alan parçasıyla çıkıyor Seyri Sefer günlüğü sahnesine. Milano merkezli yapımcının sınırlı sayıda basılan, funk ve soul müziğin altın çağına selam gönderen parçası, Brezilyalı vokalist Priscilla Ribas'ın ipeksi sesiyle ruhumuza hitap ediyor. Dumanı üzerinde bu tekli, Funk Cafiera'yı dinliyoruz.

Mikrofonumuzu İngiltere'nin Cornwall bölgesinde terk edilmiş bir askeri havaalanında kaydedilen albümüyle çok özel ses kolektifi Blind Geo'ya çeviriyoruz. Pandeminin izole günlerinde doğan kalabalık ekip şu günlerde 28 Ağustos'ta çıkacak ilk stüdyo albümü için gün sayıyor. Geçmişi, bugünü ve geleceği analog synthlerle aynı ses kumaşında dokuyan kolektif, albümün ilk teklisi Colored Law'la renklendiriyor programımızı. Hemen sonra zarif melankoli cümlesinin tam anlamıyla hayat bulduğu bir isimle devam ediyoruz. Indie pop ve lo-fi müziğin Kanadalı temsilcisi Marmor, hem çok içe dönük ve karanlık hem de bir o kadar parlak ve geniş alan melodileriyle geceyi süslüyor. Sanatçının imzası sayılabilecek kırılgan falsetto vokali üzerine kurulu tarzını ön plana çıkaran son teklisi Like Heaven kıvrımlı ritimlerle yansıyor radyomuza.

Kökleri Fransa'ya dayanan Los Angeles'lı ikili Pearl and the Oysters'le ayrılıyoruz huzurlarınızdan. İkilinin zihnindeki gürültülü koşturmacayı pürüzsüz müzikal bir rüyaya dönüştürdüğü albümünden retrofuturistik esintili naif melodisi Portopia ile veda ediyoruz. Haftaya yepyeni parçalarla tekrar görüşmek üzere TRT Radyo 3 Ankara Radyosu yapımı Seyir-i Sefer günlüğünü hazırlayan Mehmet Dinar, ben Hafize Okan, yayın ve yapımda emeği geçen arkadaşlarımızla birlikte mutlu bir cumartesi gecesi ve güzel bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

Dalga Sesleri programı başlıyor sevgili dinleyenler. Latin caz müziğinden seçmeler sunduğumuz programımızın ilk parçası Bossa Nova akımının öncülerinden João Gilberto'nun Amaro albümünden geliyor. Bésame Mucho.

Dalga sesleri dönemin en önemli caz vokal ve trompetçilerinden biri olan Chet Baker'la devam ediyor sevgili dinleyenler. Chet Baker'ın Living albümünden dinleyeceğimiz parçaya basta Ricardo Del Fra, flüt ve alto saksofonda Nicola Stilo ve piyanoda Denis Luxion eşlik ediyor. Alone Together.

Bir sonraki parça Brezilyalı piyanist ve yorumcu Eliane Elias'tan geliyor. Eliane Elias'a gitarda Rubens de la Gorte, basta Mark Johnson ve davulda Rafael Baratta eşlik ediyor. Yorumladıkları parça bir Antonio Carlos Jobim ve Vinicius de Moraes bestesi. Chega de Saudade.

TRT Radyo 3'te yayınlanan Dalga Sesleri programı, klarnet, flüt ve saksafon sanatçısı Eddie Daniels'ın yorumladığı Quadras Cihota U Passarinio Cantao parçasıyla sona eriyor. Teknik yapımda Erol Doğu'yla Dalga Sesleri'ni dinlediniz sevgili dinleyenler. Haftaya tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçelik.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Yüre Radyo Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. İngiliz besteci Alice Mary Smith'e ait Pandora'nın Maskesi operasının uvertürünü ve Jan Sibelius'un En Saga başlıklı senfonik şiirini dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne Mindaugas Urbaitis ile başlıyoruz. 1952 doğumlu Litvanyalı bestecinin 1994 yılında a cappella koro için kaleme aldığı Lacrimosa adlı eserini Sigitas Vaišulionis yönetimindeki Litvanya Devlet Oda Korosu seslendiriyor.

Gidas Vaišulionis yönetimindeki Litvanya Devlet Oda Korosu, Mindaugas Urbaitis'in 1994 tarihli Lacrimosa adlı eserini seslendirdi. Johann Sebastian Bach'ın klavyeli çalgılar için kaleme aldığı iki eserin oda orkestrası için düzenlenmiş versiyonuyla devam ediyoruz.

Sebastian Bach'a ait iki eseri klavsen sanatçısı Rinaldo Alessandrini, Concerto Italiano topluluğu eşliğinde kendi düzenlemesiyle seslendirdi. Edward Grieg'in Lirik Parçalar adlı piyano albümünün 3. kitabından Ülkemde başlıklı 3 numaralı parça var sırada.

Miss Tom Barrow, Edvard Grieg'in Lirik Parçaları adlı albümünün 3. kitabından Ülkemde başlıklı 3 numaralı parçayı seslendirdi. İngiliz besteci Alice Mary Smith'e ait 1875 tarihli Pandora'nın Maskesi operasının uvertürüyle devam ediyoruz.

Miss Mary Smith'in Pandora'nın Maskesi adlı 1875 tarihli operasının uvertürünü Branwell Tovey yönetimindeki BBC Konser Orkestrası seslendirdi. Arjantinli besteci Astor Piazzolla'nın Milonga del Angel başlıklı tangosunun yaylı çalgılar dörtlüsü düzenlemesi var sırada.

Dottor Piazzolla'nın Milonga dell'Angel başlıklı eserini 1989 yılında kurulan Alman topluluk Artemis Quartet yorumladı. Gustav Mahler'in Friedrich Rückert şiirleri üzerine bestelediği 5 Lied'le devam ediyoruz. Mezzo-soprano Jadwiga Rappe ve piyanist Eva Poblochka seslendiriyor.

Mahler'in Friedrich Rückert şiirleri üzerine bestelediği beş lihri mezzo-soprano Jadwiga Rappe ve piyanist Eva Poblochka seslendirdi. Jan Sibelius'un bir hikaye ja da masal anlamına gelen En Saga başlıklı tek bölümlü senfonik şiiri var sırada.

Sibelius'un Ensaga başlıklı tek bölümlü senfonik şiirini Jukka-Pekka Sarasti yönetimindeki Finlandiya Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Avusturyalı besteci Johann Nepomuk Hummel'ın Opus 5 Mi bemol majör 3 numaralı viola sonatıyla devam ediyoruz.

Nepomuk Humal'ın Opus 5 Mi Bemol Majör 3 numaralı sonatını violist Mihail Gilar, piyanoda Loretta Blumer eşliğinde seslendirdi. Programımızın bu bölümü Richard Strauss'un nefesli çalgılar için kaleme aldığı Opus 4 Si Bemol Majör Suite ile sona eriyor.

Strauss'un 1884 yılında bestelediği Opus 4 Si bemol majör süitini Michael Goodwin yönetimindeki Ottawa Nefesli Çalgılar Orkestrası seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü 1996 yılında kurulan ve 2004 yılında bugünkü adını alan Şangay Filarmoni Orkestrası'nın 7 Kasım 2025 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Liang Zhang yönetiminde sahne alan topluluğun solisti, 2017 yılından bu yana Şangay'da yaşayan İspanyol piyanist Mario Alonso Herrero. Konser programından ilk olarak Wolfgang Amadeus Mozart'ın 1781 yılında ilk kez sahnelenen Idomeneo operasının uvertürünü dinliyoruz.